0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Glory to your name, Jesus. Glory and honor to you, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Come on, let's give him.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sevgili dostum, bazen sadece ödleklerin kaçtığını düşünürüz. Ama bilge kadınlar ve erkekler bilir ki vakit varken kaçmak, geç kaldıktan sonra kaçmaya çalışmaktan iyidir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Aklımız şeytanın savaş alanıdır. Şeytan bizimle zihnimizde savaş yapar. Aklımızın içerisinde savaşır, kutsal kitap bunu bedenle ruh arasındaki çatışma olarak adlandırır. Bu nedenle şeytan tarafından denenmesi sırasında İsa Mesih yapabileceği en akıllıca şeyin şeytanı en can alıcı yerinden vurmak olduğunu biliyordu. Şeytan Tanrı'nın sözünü duymaya dayanamayacaktı. Bu nedenle İsa Mesih Tanrı sözüyle yanıt verdi. Denenme geldiğinde yanıtımız bir kutsal kitap ayeti söylemek olmalıdır. Çünkü kutsal kitaptan bir ayet söylediğimizde bulunduğumuz duruma Tanrı'nın bakış açısını dahil etmiş oluruz. Günahı ortadan çıkarmış oluruz. O olaya Tanrı'nın yetkisini dahil edip Tanrı'nın düşünüş şekliyle düşünerek ve Tanrı'ya bize yardım edeceğine dair imanımızı ifade etmiş oluruz. Tanrı bu denenmeyle ilgili elini uzatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşim, denenmeler üzerinde zafer kazanmak istiyorsan, dergi, gazete, kitap okumak yetmez, Tanrı'nın sözünü yani kutsal kitabı da okuyup aklınızı bununla doldurmalısınız. Şeytana ve denenmeye karşı savunma cephaneliğinize eklemenizi tavsiye edeceğim ikinci şey ise şu: alçak gönüllülük ruhunu geliştirmek. Bununla demek istediğim şu: Tanrı'ya mutlak ve tam olarak bağlı olduğumuzun sürekli farkında olmamız. Şeytanın nereden saldıracağını bilemeyiz. Belki bir süre geçtikten sonra zayıf olduğunuz bir alanda çok güçlenebilirsiniz ve şeytanın size artık bu alanda saldırmayacağını düşünebilirsiniz. Dinleyin, sakın şeytanın zafer kazandığınız bir alanda sizi rahat bırakıp artık size saldırmayacağını düşünecek kadar gururlu olmayın. Koşulların nasıl olacağını ve şeytanın hiç ummadığınız bir yerden çıkıp çıkmayacağını bilemezsiniz. Alçak gönüllü bir ruh şöyle der: Rabbim, hayatımın her anında tam ve mutlak olarak sana bağlıyım. Öyleyse alçak gönüllülük ruhu benliğe dayalı gurur, kendi kendine yeterli olma ve kendine güvenin tam zıttıdır. Kutsal kitap boyunca Tanrı'nın bizi alçak gönüllü olma konusunda uyardığını hatırlayacaksınız. 1. Petrus 5:6-9'da bakın ne yazılı: Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek, imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Şimdi dikkatle dinleyin. Eğer zafere giden yolda önemli bir rol oynamamışsam, Tanrı bana hiçbir zaman denenmeye direnmem gerektiğini söylemeyecektir. Denenmeye direnmek sadece Tanrı'nın yaptığı bir şey değildir. Denenmeye direnmek her şeyden önce benim kişisel sorumluluğum olduğu anlamına gelir. Kişisel bir çaba göstermem gerekir. Yani kişisel bir emek söz konusudur. Kutsal kitap Efesliler 6:10-11'de şunlar yazılıdır: Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Bu, neler olduğundan habersiz öylece durmam anlamına gelmez. Aksine kişisel bir seçim yapmam gerektiği anlamına gelir. Kişisel olarak sorumluyum. Kişisel bir çaba ortaya koymalıyım. İşte bu nedenle suçu Tanrı'ya atamayız. Suçu şeytana da atamayız çünkü şeytanın beni bir şey yapmaya zorlamaya gücü yoktur. Ben bir şeyi yapıp yapmamayı kutsal ruhun gücünde seçerim. Sizde de, bende de Tanrı'nın doğaüstü gücü vardır. Maalesef 1. Yuhanna 4:4'ü biraz gelişi güzel okuyoruz. Bakın ayetlerde ne diyor? Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Bu sözler doğrudur ama iyi dinleyin. Her şeye gücü yeten Tanrı'ya, Baba, sana boyun eğiyorum, bu ayartıya İsa Mesih'in adında direniyorum demediğim sürece yeryüzündeki her gücü doğaüstü şekilde ve tam olarak alt etmeye gücü yeten, içimde yaşayan Tanrı hiçbir fark yaratmayacaktır. Kutsal Ruh'un sesine yanıt vermeyi seçmediğiniz ve ayartıya karşı dimdik durmadığınız sürece içinizdeki Kutsal Ruh'un gücünün size hiçbir faydası olmayacaktır. Görmenizi arzuladığım nokta şu. 1. Korintliler 10-13'ü okuyorum. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Amin. Tanrı'nın rolü, denenmenin yoğunluğuna sınır koyarak bir çıkış yolu sağlamaktır. Ama çizgiyi aşıp aşmamaya karar verecek olan sizsiniz. Bu denenmenin sizi kötülüğe çekip çekmediğine karar verecek olan sizsiniz. Tanrı'nın bahşettiği armağanlarla arzuları alıp, Tanrı'nın belirlediği sınır çizgisini geçerek denenmeye karşılık verdiğimizde, işte bu şeytanın sunduğu çekicilik olur. Böyle yaptığımızda Tanrı'ya karşı günah işlemiş ve denenmeye boyun eğmiş oluruz. Boyun eğmek zorunda değiliz. Boyun eğdiğimiz zaman aslında direnmeyi reddettiğimiz zamandır. Boşlayıp bir şey olmaz deriz ve bu durumu mantıklı bir noktaya yerleştiririz. Aklınızın şeytanın savaş alanı olduğunu unutmayın. Savaşın sürdüğü yer sevgili dostlar aklınızdır. Denenme belki ellerinizle, bedeninizle, gözlerinizle, kulaklarınızla bir şey yapmanız ya da bir şey dinlemeniz olabilir. Paulus Filipililer 2:5'te bu durumu şöyle ortaya koymuştur. Ayette şöyle diyor: Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Yani Mesih'in düşünüşü olayları İsa Mesih'in gördüğü gibi görmektir. Paulus 1. Korintliler 2:16'da sizin de benim de Mesih'in düşüncesine sahip olduğumuzu söylemektedir. Ayette şöyle diyor: Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. Şimdi bir de şöyle düşünün. Eğer imanlıysanız Mesih içinizde yaşıyordur. Ve Kutsal Ruh'un gücüyle her zaman neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterecektir. Denenmeye boyun eğmeyi Tanrı'nın üzerine atamayız. Çünkü kendimizi başarılı bir şekilde savunmak için aslında tüm kaynaklara sahibiz. Ancak nihai karar bize bırakılmıştır. Hatırlarsanız bu kararı şeytan sizin için veremez, Tanrı da vermeyecektir. O an denenmeye direnmeyi ya da boyun eğmeyi seçen biziz. Şunu unutmayın, şeytan onsuz yapamazsın, hadi yap dediğinde gördüğünüz gibi şeytan sizi beslemektedir. Tüm ricam şu noktayı kaçırmamanızdır. Çünkü ister olumlu ister olumsuz olsun denenmeyle karşılaştığımız durumlarda aklımızın nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Ancak bir an için durup şunu vurgulamak istiyorum. Kutsal kitap savunmamızı oluşturma aşamasında ayartıdan kaçmamız gerektiğini söyler. Peki ayartıdan nasıl kaçacağız? Belki ben Hristiyanların hiçbir şeyden kaçmaması gerektiğine inanıyorum diyebilirsiniz. Eğer böyle söylemekteyseniz kutsal kitabı okumanız gerekiyor. Çünkü Tanrı kutsal kitapta kaçmamız gereken bazı durumları sıralar. Kaçmak demek koşarak uzaklaşmak demektir. Tanrı bize bir çıkış yolu sağladığını söyler. Bu kaçış yolu aracılığıyla yürüyüp uzaklaşacağım bir şey olabileceği gibi aracılığıyla kaçacağım bir şey de olabilir. Birkaç ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle 1. Korintliler 10-12-14. Onun için ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının. Evet, bir şeyin ya da Tanrı'dan başka bir kişinin önünde eğilme ayartısından kaçın. Bu denenmeden kaçın sevgili dostlar. Bazı ayartıların akılda gerçekleştiğine katılıyorum. Bazı durumlar böyle. Ayartı bir tür sizin çevrenizde, sizinle ilgili belki çalıştığınız yerde, evinizde ya da bu tür bir şekilde gerçekleşmekte. Kısacası içinde bulunduğunuz ortamla bağlantılı. Tanrı bazı şeylerden kaçmamız, bazı şeylere ise direnmemiz gerektiğini söyler. Kaçma konusuyla ilgili olarak şimdi birkaç ayete bakalım. 1. Korintliler 10-14'te Tanrı'nın putperestlikten kaçmamızı söylediği yazılıdır. 1. Korintliler 6-17-20'ye bakalım. Ahlaksızlık konusuna değinen bu son kısmı unutmayın. Pavlus burada şöyle der. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır. Ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Sevgili dostum, bazen yalnızca korkakların kaçtığını düşünürüz. Ama bilge adamlar ve bilge kadınlar en iyi şeyin bazen kaçmak olduğunu çok iyi bilir. En iyisi yürüyüp gitmektir. Yanlış anlaşılabilirsiniz, eleştirilebilirsiniz, zulüm görebilirsiniz. Arada hiçbir fark yok. Ama iş işten geçtikten sonra kaçmaktansa fırsat varken kaçmak en iyisidir. Paulus 1. Korintliler 6-18'de ahlaksızlıktan kaçın der. Fuhuştan kaçının, insanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. Genç Timoteus'a iman hayatıyla ilgili yazan Paulus ona 2. Timoteus 2:22-23'te şöyle der. Gençlik arzularından kaç! Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. Dahil olmaman gereken bazı şeyler var der kutsal kitapta. Şimdi size bunu açıklayayım. Oldukça yoğun bir şekilde denendiğiniz bir alan üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Tanrı sizi çevrenizden dolayı zayıf alanlarınızı ve şu an hangi noktada olduğunuzu bildiğinizden dolayı belli bir durumda saklayacaktır. Eğer Tanrı size oradan ayrılmanız gerektiğini söylüyorsa, bir an önce oradan ayrılmak sizin yararınızadır. Siz, peki geçimimi sağlama konusunda ne yapacağım diyebilirsiniz. Ama unutmayın, size oradan ayrılmanız gerektiğini söyleyen Tanrı'nın gitmenizi istediği bir yer vardır. Yani oradan ayrılıyorsanız başka bir yere gidersiniz. Eğer Tanrı sizi şu anki özel ilişkinizle ilgili uyarıyorsa ve siz sadece arkadaşsanız ve bu ilişkinin daha ciddi bir ilişkiye dönüşmesini istemiyorsanız ve Tanrı'nın size bazı sinyaller gönderdiğini düşünüyorsanız, demek ki size bazı uyarılarda bulunmuş, oradan çık, bu ilişkiyi bitir, daha ileri gitme demiştir. Tanrı sizi sevgisinden ötürü uyarıyor. Çünkü Tanrı sizin görebileceğinizin de ilerisini görüyor ve bu ilişkiyi bitirmediğinizde gelmekte olan tehlikeyi biliyor. Tanrı'nın tüm uyarıları sevgisinden ötürüdür sevgili dostlar. Tanrı'nın tüm uyarıları hayatımızın bir harabeye dönüşmemesi içindir. Bazı şeyler vardır ki bunlardan sadece kaçmalıyız. Oradan çıkmalıyız ve bunlardan uzaklaşmalıyız. Kaç kişiden o an arkamı dönüp gitme şansım vardı, hayır diyebileceğim bir saniye vardı ama demedim, şimdi ise çok geç dediğini işittiniz. Sevgili dostum, bazı kararlar vardır ki bunu değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz ama değiştiremezsiniz. Evet, durumları yeniden düzenleyebilirsiniz ama etkileri ve sonuçları şimdiden oradadır. Eğer çocuklarımıza öğretmemiz gereken bir şey varsa o da şudur. Kutsal ruhtan bir uyarı aldığınızda onun sözünü dinleyin. Tanrı'nın ruhunun yüreğime nasıl konuştuğunu tarif edebilir miyim? Bilemiyorum. Ancak Tanrı beni bir konuda uyarmak istediğinde onu dinlememin iyi olacağını biliyorum. bazı zamanlar uyarılara kulak verdim, bazı zamanlar vermedim. Ve onu dinlemediğim her zaman bedelini ödedim. Sevgili dostum, Tanrı'nın ruhunun gönderdiği mesajları duymazdan gelemezsiniz. Ne tür bir mesajdan bahsediyorsun diyebilirsiniz şimdi. Bunu açıklayabilmemin tek yolu ruhunuzda bunu bir şekilde hissetmenizdir. Tanrı gelip sizi sarsarak senin dikkatini çekmeye çalışıyorum demez. Dostlar, Tanrı bu şekilde işlemez. Ne yapar biliyor musunuz? Sevecen bir şekilde uyarır. Bilge insanlar bunun Tanrı'dan bir mesaj, Tanrı'dan bir uyarı olduğunu anlarlar. Bu bir koruma, uyarı mesajıdır. Bir ricadır, dikkat et, tehlikeli bir alandasın demektir. Denizde hoşça vakit geçirip yüzerken plajı dolaşan kişileri görmüşsünüzdür. Ellerinde dedektörler vardır, plajda tarama yaparlar. Birden durup kumu kazmaya başlarlar ve bir şişe kapağıyla karşılaşırlar. Bazen de bir para, değerli bir maden bulurlar. Sizin ve benim kaybettiğimiz her şeyi ararlar. Sevgili dostum, Tanrı bizim öyle hassas olmamızı istiyor ki, kutsal ruh dikkat sirenlerini çaldığında bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu bilebilelim. Belki ufukta görünen bir şey değil, şu an bulunduğumuz yerde olabilir. Onu görmezden gelmeyin, hassas olun. Tanrı bize uyarılar gönderir. Pavlus'un 1. Timoteus 6:9-11'de söylediklerine kulak verin. Burada bizi başka bir konuda uyarıyor. Zengin olmak isteyenlerle ilgili olarak uyarıyor. Zengin olmayla ilgili bir sorun olduğunu söylemiyor ama şöyle diyor. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Ayetler böyle söylüyor. Bazen zengin olma hevesiyle yola çıkanların ayartıya kapılacağını, insanı yıkıma ve mahva götüren büyük batağa pek çok akılsızca ve zararlı arzulara kapılacağını söyler ve şöyle devam eder. Her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. Evet, Paulus, denendiğinizde bu şeylerden kaçın, tam ters istikamete kaçın der. Şimdi 2. Timoteus 2:22'ye dönelim. Burada fark etmenizi arzuladığım çok önemli bir nokta var. Bir şeyden kaçmak kendi başına yeterli değildir. Oradan bir şeye doğru kaçmalıyız. Bakın 22. ayette ne yazılı? Gençlik arzularından kaç, temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Yani yapmamız gereken şudur. Denenmenin peşi sıra değil, doğruluğun, doğruyu yapmanın ve doğru tutumun peşinden gidin. Hemen sonraki sözlere dikkat edin. Rabbi temiz bir yürekle çağıranlarla birlikte. Evet böyle söylüyor. Kısacası güçlü denenmeden, yani sizi itip çeken, mıknatıs gibi kendine çeken denenmeden kaçmalısınız. Ayartıya karşı savunmamızı kimse inşa edemez sevgili dostlar. Bunu yalnızca biz yapabiliriz. Şunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şeytan hepimize aynı şekilde vurmayacaktır. Biz de denenmeye aynı benzer şekillerde karşılık vermeyeceğiz. Amacım savunmamızı inşa etmenin yollarını göstermek ve bundan sonra şeytanın size ne şekilde ve neyle saldırdığına bağlı olarak bunu aklınızda tutarak saldırıya karşılık vermektir. Tanrı sözünden kısa bir ayetle yanıt vermek Tanrı karşısında alçak gönüllülük ruhunu harekete geçirir. İçimizde yaşayan kutsal ruhun gücüyle denenmeye direnmemizi sağlar ve çoğunlukla o ortamdan kaçmamız için bizi uyarır. Çok zayıf bir anınızda şeytan gelip şöyle fısıldayacaktır. Vaizin söylediği her şey doğru ama sen bunlardan muafsın. Dostlar, cehennemden çıkan en büyük yalan budur. Hiçbirimiz kutsal kitabın ilkelerinden muaf tutulamayız. Sevgili kardeşim, işlemek üzere olduğun eylemin sonuçlarını iyi tart. Aklında çınlayan uyarı çanlarının kutsal ruhun sesi olduğunu unutma. Kalk, ayrıl oradan, hemen çık, kaç, arkana bakmadan koş, hala vaktin varken yap. Genç bayan, siz hala temizken, beyefendi, hala saygınlığınız varken, dürüstlüğünüz ve saygınlığınız varken kaçın. Tanrı nihai kararı bize bırakıyor. Ayartıya boyun mu eğeceğim, yoksa Mesih İsa'yı hayatımın sonsuz Rabbi olarak mı ilan edeceğim? Seçim bize kalmış.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6. Radio Light.
1: Hallelujah. Hallelujah. Let's just take it back a little bit. 1, 2, 3, shake.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Dostum, günümüzde Tanrı'nın bereketlediği her hareketi korumalıyız. Kilisenin dışında olan bu organizasyonlar uçlara gidebilirler çünkü şeytanın hizmetkarları aralardan girmek için fırsat kollar. Değerli dinleyicim, her zaman vurguladığım gibi kilise dediğimizde taştan binalardan, kurulan organizasyonlardan söz etmiyoruz. Kilise, Mesih İsa'ya iman eden inananlar topluluğudur. Tanrımızın lütfunu sefaate araç eden, tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı tanrısızlar diyor ayette. Bu kişiler doğaları bakımından tanrısızdır ki bu insanlar iki şey yapar. Birincisi Tanrı'nın lütfunu yani kairasını çarpıtır ve inkar ederler. Tanrımızın lütfunu sefaate araç ederler. Ve ikincisi Rab İsa Mesih'in tanrılığını da yatsırlar. Tanrısız demek Tanrı'yı hayatlarının dışında tuttukları anlamına gelir. Tanrı sözünü öğreten ve bildiren bir adamın Tanrı yolunda bir adam olup olmadığını değerlendirmek oldukça önemlidir. Ruhsal anlayış sahibi olduğunu düşündüğüm bir karı kocadan hayret verici bir haber aldım. Bir kutsal kitap öğretmeninin derslerine katılmışlar ve ondan çok etkilenmişlerdi. Hatta onun harika olduğunu düşünüyorlardı. Bu kutsal kitap öğretmeninin karısı olmayan bir kadınla açıkça bir ilişkisi olduğu gerçeğine tahammül etmeye bile razıydılar. Bir adam ilginç bir kutsal kitap öğretmeni olabilir ve yine de Tanrı yolundan uzak olabilir. Bu insanların hayatına bakmamız gerekir. Tanrı'yı hayatlarının dışında mı tutuyorlar? Bazı yaşadığım olumsuz olayları, gördüklerimi sizlere olduğu gibi açıkça aktarmaya, güncel yaşamdan örnekler vermeye çalışıyorum ki sizleri biraz aydınlatmak ve inanç açısından her görülen, duyulan şeyin inançla bir ilgisi olmadığını bildirmek isterim. Batı dünyasında özellikle kiliseler dediğimizde sanıyoruz ki işte bu kiliseler Mesih inancını yansıtıyorlar. Ya da Batı dünyasında yaşanan, görülen ya da duyulan olumsuz kötü olaylar olduğunda bunu Hristiyanlar yapıyor denilebilir. Hayır dostum, Hristiyan dünyası genelde gerçek anlamda Hristiyan yani Mesih inanlısı değildir. Hatta kiliseler arasında bile gerçekten Mesih inancına uymayan pek çok kilise var. İşte bunları bilmenizi istiyorum. Mesih inancı Tanrı sözüne dayanan, Mesih'e iman eden ve Mesih'in öğretisini yaşamında uygulayan, Tanrı'nın sevgi ve gerçeğine bağlı olarak yaşayan kişilerdir. Kilise anlam olarak İsa Mesih'i iman edip Mesih'i izleyen, Tanrı sözüne tam olarak uyan inananlar topluluğudur. Hristiyan İsa'yı izleyen kişidir. Kilisenin ve Hristiyanlığın siyasetle, gruplaşmayla ya da başka şeylerle ilgisi yoktur. Mesih inancı Hristiyanlık bir yaşama, kutsal bir yaşama girmek ve bunu yaşamak demektir. Kilisede az önce de söylediğim gibi Mesih İsa'ya iman edenlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Yahuda'nın da vurguladığı inanlar topluluğuna sahte öğretmenlerin, sahte inanların girebilecek olmalarıdır. Sefaat oldukça bu noktada önemli bir sözdür. Yasa tanımazlık ve kibiri de içerir. Başkalarının anlayışlarını rencide ettikleri halde istediklerini yapanlara anlatmaktadır. Yahuda tanrısız insanların Tanrımızın lütfunu sefahate, ahlaksızlığa araç ettiğini söyler. Elçi Paulus Galatyalı imanlıları Tanrı'nın lütfunu Tanrı'nın isteğine aykırı hareket etme ruhsatına dönüştürme, onların istedikleri şekilde yaşamalarına izin verme konusunda uyararak Galatyalılar 5. bölüm 13. ayette şöyle der. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin der. Günümüzdeki inançtan dönüşü büyük bir ahlaksızlık nitelemektedir. Kutsal kitabın ahlak hakkındaki bütün büyük ilkelerini bir kenara atarlar ve buna yeni ahlak adını verirler. Hristiyan dünyasında kilisenin bu büyük ahlaksızlığı kabullenmesi ve göz yumması konusunda büyümekte olan bir tehlike var. Bir yazar, dünyanın sorunlarından biri insanların seksi, sevgi, parayı, beyin ve televizyonu, radyoyu uygarlık zannetmeleridir demiştir. Başka bir yorumcuya göre, bu kişinin ismi Wallace Petty, günümüzün inanç bildirisi aşağıdaki 6 maddede bildirilir der. Tanrı insanların hüsnü kuruntusunun yarattığı bir şeydir. Din bir gerçekten kaçma mekanizmasıdır. İnsan çok fazla soru soran ve çok fazla arzuyu bastıran yüceltilmiş bir gorildir. Ahlak bir zevk meselesidir, sevgi bir sanattır ve hayatta dalaverir. Günümüzdeki insanlardan bazılarının hayata bakış açısı işte ne yazık ki budur. Görmekte olduğumuz sefahat adaleti kibirli bir şekilde bir kenara atar. Bunun bir başka tanımı bilerek, isteyerek kötü olmaktır. Eğimlik küçümsenir ve gereksiz sayılır. Yuvaları kuran, yuvalarla da ulusu kuran ahlakı tamamen göz ardı ederek istediğiniz kişiyle birlikte yaşayabilirsiniz. Birkaç yıl önce Avrupa'daki ünlü bir kişi ahlaksal gerilemenin vahim bir ulusal sorun olduğunu ve gençler arasında ahlaksal önderliği geliştirmeye acilen ihtiyaç olduğunu söyler. O zamandan beri geçen yıllar içerisinde

2 yüzyılda karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri Gnostizm denen akımdı. Bu akımın temel öğretisine göre ruh tamamen iyi, madde ise tamamen kötüydü. Kutsal kitap ile bağdaşmayan bu öğretişte şu 5 önemli hata bulunmaktadır. Birincisi, insan bedeni madde olduğu için kötüdür. Bu beden bütünüyle ruh olan ve bu nedenle iyi olan Tanrı'dan ayrı tutulmalıdır der bu düşünce. İkinci hata ise kurtuluş bedenden kaçmak, bedenden kurtulmak demektir ve insan bu kurtuluşa Mesih'e olan iman aracılığıyla değil ama özel bir bilgiyle ulaşabilir derler. Grekçe'de bilgi sözcüğü gnosis sözcüğüyle açıklanır ve gnostizm terimi de buradan kaynaklanır. Üçüncü yanlış nokta ise İsa Mesih'in gerçek insan doğasının inkar edilmesidir ki bunu iki noktaya dayandırırlar. Bazılarına göre İsa Mesih'in gerçek bir insan bedeni yoktu ama sanki gerçekten de bir bedeni varmış gibi görünüyordu. Bu görüşe doketizm denmektedir. Bu terim Grekçedeki dokaya sözcüğünden gelir ve anlam olarak görünmek demektir. Diğerlerine göre ise göksel Mesih insan olan İsa ile vaftiz olduğu zaman birleşmiş ama İsa öldüğü zaman ondan ayrılmıştır. Bu görüşe ise Serentianizm denmektedir ve bu terim bu görüşün savunucusu olan Serentus'un adından gelir. 1. Yuhanna mektubunun büyük bir kısmı bu görüşü yanıtlamak amacıyla yazılır. 4. çürük noktası ise beden kötü olarak adlandırıldığından kötü bir muamele görmeliydi. Elçi Paulus'un Kolesellilere mektubunun bir kesimi Gnostizmin bu sofuluk düşüncesine yanıt vermektedir. Kolesellililer 2. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlere özellikle bakabilirsiniz. 5. çürük noktası ise bu ikilik aynı zamanda aşırı ahlaksızlıklara da yol açıyordu. Buna göre kötü olan şey Tanrı'nın yasalarını çiğnemek değil ama madde yani beden olduğu için Tanrı'nın yasalarını çiğneme ahlaksızlığı sayılmalıydı. Bu sapık akım tüm ahlaksal değerleri ortadan kaldıran bir akımdı. Elçi Yuhanna 1. Yuhanna mektubunu iki temel amaçla yazdığını belirterek şöyle der. Birincisi yanlış öğretide bulunanları göstermek. 2. bölüm 26. ayette mesela. İkinci olarak imanlara kurtuluşlarının güvencesini vermekti. 5. bölüm 13. ayetteki gibi. Değerli dinleyicim, Yahuda'nın zamanında inançtan dönüş gnotizmdi. Gnotizm bedenin özde kötü olduğunu, bütün maddenin kötü olduğunu ve sadece ruhun iyi olduğunu öğretiyordu. Bundan çıkartılan sonuç insanın bedeniyle ne yaptığının önemli olmadığıydı. Bedenin şehvetlerini tatmin etmek serbestti. Açıkça ahlaksızlık içinde yaşamakta, utanmazca günah işlemekte ve bu günahı kibirli ve gururlu bir şekilde herkesin önünde gösteriş şeklinde göstermekte serbestti bu düşünceye göre. Aynı düşünce günümüzde de ortaya çıktı. Yeni ahlak denilen olay ilk sapık doktrin olan gnotizmden başka bir şey değildir. Gnotizmin diğer yönü gerçekten Tanrı ve gerçekten insan olan Rabbimiz İsa Mesih'i inkar etmesiydi. Bu Mesih karşıtının da işaretidir. Yuhanna mektubunda bu tür insanların Mesih karşıtları olduğunu söyler. Rab İsa Mesih'i inkar eden her zaman Mesih karşıtının ruhudur. Önümüze koyduğu önemli konulardan ötürü bu ayet üzerinde biraz fazlaca vakit geçirdik. İsrail inançsızlığından ötürü çölde yok edilmişti. Şimdi Yahuda bize geçmişteki inançtan dönüş olaylarından 6 örnek verecektir. Bu bölüme bakmadan önce size inançtan dönüşün ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tyre adında bir yorumcu Grekçe apistemi sözcüğünün anlamını kaldırmak, geri çekmek, ayrılmak, uzaklaşmak olarak bildirir. Bu sözcük 2. Selaniklilerde kullanıldığında ben çifte anlamı olduğuna inanırım. Paulus Selaniklilere ilk mektubunda kilisenin göğe alınmasından söz ettiği için burada kilisenin kaldırılması anlamına gelir. Önce göğe alınma kilisenin apistemisi, ayrılışı ve kayrılışı olmalıdır. İnanların yeryüzünden alınmaları tam bir inançtan dönüşe yol açar. Rabbimiz İsa Mesih Luka 18. bölüm 8. ayette şöyle der. Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Bu sorunun Grekçe'de soruluş biçimi olumsuz bir yanıt gerektirir. Bu yüzden yanıt hayırdır. Hayır, Mesih İsa yeryüzüne geldiği zaman yeryüzünde iman bulmayacaktır. İnançtan tamamen ayrılış, tam bir inançtan dönüş gerçekleşecektir. Bu gerçek inanlar yeryüzünden alınmadan gerçekleşemez. Gerçek inanların yeryüzünden alınmaları ise tabii ki her an gerçekleşebilecek bir olaydır. Yahuda 5. ayete geldiğimizde Yahuda bizlere geçmişten 6 inançtan dönüş örneğini verir. 3 grup ve sonra da 3 bireyden söz etmektedir. Önce 3 gruba bakalım. Yahuda 1. bölüm 5. ayet. Bütün bunları bildiğiniz halde size anımsatmak isterim ki ilk ve son kez halkı Mısır'dan kurtaran Rab iman etmeyenleri daha sonra yok etti der. İsrail çölde imansızlığından ötürü yok edildi ve bu Tanrı'nın imandan dönenleri yargıladığına bir örnek oluşturmaktadır. İsrail, Kadeş Barnea'ya geldiğinde vaat edilen diyara girmeyi reddetti.
Toprakları incelemeye gidenler Kadeş Barnea

0: Medina'ya Tanrı'nın kendilerini diyar hakkında söylediği her şeyi doğru olduğu hakkında raporlarla döndüler. Ama iki tanesi hariçtir. Casuslar Tanrı'nın kendilerine diyarı verebileceğine inanmadılar ve halkı bu konuda da ikna ettiler. Önce buranın güzel bir coğrafya olduğuna inanmak istemediler. İyi bir toprak olduğuna ikna olduktan sonra Tanrı'nın onlara diyarı vereceğine de inanmadılar. Tanrı'ya inanmaktansa çölde oturmayı tercih ettiler. Bu inançtan dönüşe, imandan ayrılmaya bir örnek oluşturmaktadır. Mısır'dan ayrılma nedenlerinden ayrılmışlardı. Tanrı onlara iki bölümlü bir vaat vermişti. Sizi Mısır'dan çıkaracağım ve sizi size vaat ettiğim diyara götüreceğim demişti. Ama İsrail'in inançsızlığı onları bütün yetişkin nesil ölene kadar daha 38 yıl çölde tuttu. Sadece Kalev ve Yeşua ölmedi. İsrail diyara girmemek için çocuklarını bahane olarak kullanmıştı. Bunun üzerine Tanrı Sayılar 13. bölüm 31. ayette şöyle dedi. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü dediler diyor. Dostum bizler de bazen çocuklarımızı Rab'be hizmet etmemek için bir bahane olarak kullanıyoruz. Bu kulağa çok asil bir şeymiş gibi gelse de Tanrı'nın çocuklarımızı düşünmediğini ima ederiz aslında bunu söyleyerek. Bizler Tanrı'ya itaat ettiğimizde Tanrı çocuklarımıza ve bize bakacaktır ve aynı zamanda onun bereketlerini ailemizde yaşarız. İsrail'in genç nesli Tanrı'nın vaat ettiği gibi Şeria nehrini geçip vaat edilen topraklara girdi. Ancak inançtan dönen, imandan ayrılan nesil çölde öldü ve Yahuda bunları örnek olarak göstermektedir. Asilik eden melekler zincire vurularak tutuklanırlar. Bu da bir diğer örneği oluşturmaktadır. Yahuda 1. bölüm 6. ayet. Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsettiler. Bizlere meleklerin yargılanacağı söylenmiş olduğu halde bu ayet bizler için kutsal kitabın başka bir kısmında bu kadar açıkça görmediğimiz bir gerçeği açıklamaktadır. Geçmişte bir yerde kendilerine ayrılan yeri terk etmişlerdi. Tanrı melekleri özgür bir iradeyle yarattı. Melekler insanlar gibi üremezler. Bu yüzden onlar insanlar gibi günahlı doğayı miras almadılar. Her melek Tanrı tarafından özgür bir iradeyle yaratılmıştır. Bu ruhsal yaratıklardan bazıları asilik etti ve şimdi zincirlerle tutsak edilmişlerdir. Belli ki düşmüş melekler de iki gruba ayrılıyor. Asilikleri çok büyük olanlar belli ki kilitlenmişlerdi, hapisliler. Artık hareket özgürlükleri yoktu. Diğer düşmüş melekler grubunun belli ki hareket etme özgürlüğü var ve iblisin önderliği altındadır bunlar. Bunlar yine belli ki kutsal kitapta sözü geçen cinlerdir ve günümüzde ön planda çalışmaktadırlar. Uzun yıllar boyunca kilisenin liberal kanadı doğaüstü olayları inkar etti ve melekler adı verilen yaratıkların var olduğunu da inkar ettiler. Bizler materyalist bir çağda yaşıyoruz ve Tanrı'ya, meleklere artık ihtiyacımız olmadığını, bunların batıl inançlar olduğu görüşü yaygındır. Hugh Chrisley adında bir yazar, Tanrı'ya inancın bu bilim çağında yavaş yavaş yok olduğunu söyler. Ben Hecht adlı yazar 1963 yılında uzay çağı için yeni Tanrı başlıklı bir makale yazdı. Bu makalenin ilk birkaç paragrafını sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle yazıyor, çağdaş tarihe giren en hayret verici olaya tarihçilerimiz genelde burun kıvırırlar. Hristiyanlığın derin yönü yani insan ruhunun mistik yönü ve ölümden sonraki varlığı konuları kapıdan dışarı çıkıp gidiyor gibidir. Vaizler hala bu konuda vaaz vermektedirler ve topluluklar onları hala dinliyorlar ama hem cemaat hem de vaiz kiliseden müzeye geçmiş gibidir. 50 yıl önce din dünyamızın canlı bir parçasıydı. Vaazları, pazarları, hayır işlerinin yapıldığı günler, tabuları ve öğütleri basında yer alırdı. Törenleri hayatımıza ışıltı getirirdi. Oy veren vatandaşların büyük bir bölümü kilise yemeklerinde başlarını eğip yemek için şükrederlerdi. Günümüzde din hassas bir konudur. Bunun nedeni insanların derinden inanması ve inançlarını duygularıyla savunmaya hazır oluşları değil, insanların din konusunun konuşulmalarını istememeleridir. Neler hissedeceklerini bilemiyorlar ve Tanrı melekleri ve mucizelerinin kaydı hakkında ne söylemeleri gerektiğini bilmiyorlar. Hristiyan karşıtı yani antisosyal ya da anti Mesihçi sayılmamak için sessizliği de tercih ediyorlar. Bu sessizlikte daha önceki bütün agnostik yani bilinemezci gürültüde olduğundan çok daha fazla bir biçimde din hızla yok olmaktadır. Yukarıda bir makalesinden alıntı yaptığım bu yazarın bunu 1963 yılında yazdığını hatırlatmak istiyorum. O zamandan beri büyük bir uyanış olmuştur. Birçok yıldır liberalizm, kilisenin ve doğaüstü her şeyin ölüm haberini önceden bildiriyordu. 1963 yılı sıralarında bir ilahiyat fakültesinin etik profesörü bir kitap yazdı ve kitapta da şu kelimeleri kullandı. Bir zamanlar varlığıyla ünlü olan Amerikan protestanlığı neredeyse yeni bir inanca paydaşlık etmektedir. Ve eğer bu yönde gitmeye devam ederse 20-30 yıl sonra tamamen ölecektir. Size liberallerin yani kutsal kitap temelinden, kutsal kitap teorisinden sapmışların yıllar önce söylediklerinden bir sürü aktarma yapabilirim. Örneğin teoloji okullarından biri protestanlığın istatistiki olarak çok başarılı bir hale geldiğini ama bütün içsel disiplinini kaybettiğini söylemiştir. Dışarıdan korkutucu bir biçimde sınırlayıcı gözüküyor ama içeride hiçbir disiplin, hiçbir dürüstlük yok diye yazmıştır. Bu aktarmalar günümüzdeki liberal kilisenin bir resmini bize sunuyor. Burada yine vurgulamak istiyorum ki liberal sözü ruhsal alanda kullanılan ve Tanrı sözünü kullanan, ondan aktarmalar yapan, vaazlar veren ama Tanrı sözünün gerçeklerine inanmayan ya da işine gelenleri kabul eden, mucizeleri kabul etmeyen kişileri kasteder. Ama bu yakın zamanlarda doğaüstü olaylara ilgi artmıştır. Bu uyanışın kilisenin içinde değil, hatta muhafazakar kilisenin içinde de değil, üniversite kampüslerinden, özellikle de birkaç yıl önce tamamen materyalist olan ve doğaüstü her şeyi inkar eden kampüslerden çıkmış olması da ilginçtir. Bugün cinlenmekten, şeytandan ve tanrıdan, kutsal kitaptan söz ediliyor. Birdenbire doğaüstü ilgi yeniden ortaya çıktı ve meleklere bu uzay çağında bile inanılmaktadır. Erkekler ve kadınlar çıldırmış bir maddeci dünyaya battıklarında endişe duyuyorlar. Ay'a nasıl gideceğimizi biliyoruz ama yeryüzünde insan doğasının nasıl kontrol edilebileceğini bilmiyoruz. Bu her tarafta büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bugün büyük kentleri çeteler dolduruyor. İnsan kendisini güven ortamında hissetmiyor. Her an bir kapkaç olayına uğrayacağımızdan korkuyoruz. Bırakın bunu, adam kaza yapmış yaralı ya da evini seller basmış, depremde evi yıkılmış, yıkık altında kalmış, durum içler acısı ama bir bakıyorsunuz ki çok kansız, ahlaksız, soysuz insan bunları bir fırsat bilip onları soymaya kalkıyor. Yasalara uyan insanlar sokağa çıkmaya korkuyorlar ve hatta bazıları evlerinden dışarıya çıkmamayı yeğliyor. Bu soysuz insanlar sokaklarda serbestçe dolaşmaktadır. Birkaç yıl önce bu maddeci nesil insan doğasının iyiye gitmekte olduğunu ve iyileşmekte olduğundan ötürü bütün bu yasalara ihtiyacımız olmadığını söylüyordu. Bu yüzden tencerenin kapağını kaldırdılar dostum. Bunun bir kova dolusu gül suyu yerine bir kova dolusu pis kokulu çöp olduğunu da gördük. Kötü ve ağza alınmaz suçlar işlendi. İnanılmaz ahlaksızlıklar yapılmaktadır. Bütün bu kötülükler nereden geliyor diye soruluyor. Birisinin de söylemiş olduğu gibi şeytan diye bir şey olmasaydı insanların günümüzde dünyadaki bütün kötülükleri açıklamak için bir şeytan uydurması gerekirdi. İnsanlığın yozluk içinde olduğunu inkar etmek gerçekten de mümkün değildir. Hiçbirimiz tamamen yoz bir ırka ait olduğumuzu ve tamamen şeytanın yönetimi altında olan bir dünyada yaşadığımızı anlıyor gibi davranmıyoruz. Yasalar ve yasakların kaldırılmasının ve özgür bir toplumun yaratılacağını düşünülmesi son yıllardaki gelişmeler insanların doğa üstüne dönmelerine neden olmaktadır. İnsanlar dünyada gördükleri kötülükleri açıklamak için kötü ruhlara inanmaları gerektiğini görüyorlar. Kutsal kitabın bu konuda söyleyecek çok sözü var. Dostum, kutsal kitap günümüze oldukça uygun. Bize Tanrı'ya karşı isyan eden meleklerden bahseden ve bu meleklerin büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlanarak karanlığa hapsedildiğini söyleyen kutsal kitaptır. Tanrı sözü gelecek olan yargı hakkında pek çok şey söyler. Kutsal kitap hakkında fazla bilgisi olmayan insanlar gelecek olan bir yargıdan da söz ediyorlar. Kurtulmamış kişiler için büyük beyaz taht yargısı Vahiy 20. bölüm 11 ila 15. ayetlere göre gerçekleşecektir ama aslında Tanrı sözü 8 yargıdan söz eder. Bu 8 yargıdan bir tanesi meleklerin son günlerde melekler için gerçekleşecek olan yargıdır. 1. Korintliler'de bizlere dirilişin sıralaması bildirilir. İlk ürün olarak İsa'nın dirilişi, ondan sonra Mesih'e ait olanların ve onun gelişindeki dirilişi açıklanır. 1. Korintliler 15. bölüm 24 ile 25. ayetleri sizlere aktarmak isterim. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir der. İsa Mesih'in 1000 yıllık egemenliği döneminde bu şeytansal güçler yargılanacaktır. Kutsal kitap meleklerin yargılanması hakkında çok şey söyler. Korintliler'de bir başka ayeti daha aktarayım. 1. Korintliler 6. bölüm 3. ayet. Bu yaşamla ilgili davalar bir yana melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz diye sorar. Elçi Pavlus bunu bize söylemeseydi bilmeyecek olduğumuz bir şeydi. 1000 yıllık egemenlik döneminde Rabbimizle birlikte olacağız. Büyük bir olasılıkla yeryüzünden kilisenin yani inanlılar topluluğunun yeni evi olan yeni göksel Yeruşalim'e gidip geleceğiz. Ve Mesih'in yeryüzündeki 1000 yıllık egemenlik döneminin bir noktasında melekler yargılanacaklar. Meleklerden daha aşağıda yaratıldığımız halde bir gün onların yargılanmasında rolümüz olacak. Elçi Petrus da meleklerin yargılanmasından bahseder. Söyledikleri Yahuda'nın söyledikleriyle birebir uyuşmaktadır. 2. Petrus 2. bölüm 4. ayet. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar der. Karanlıkta zincirler bizim anladığımız şekilde metal halkalardan yapılmış zincirlerden bahsetmez. Çünkü melekler ruhsal yaratıktır ve onların üzerine fiziksel bir zincir takmak zordur. Zincir sözcüğü belirli bir yerde iyice korundukları, bağlı oldukları anlamına gelir. Dr. West'in çevirisinde şöyle diyor. Öncelikle saygın olan, özgün konumlarını dikkatle korumayıp kendilerine ayrılan, özel yeri sonsuza dek terk etmiş olan bütün melekleri o büyük yargı gününde yargılamak üzere karanlıkta dikkatle korumaktadır. Görmüş olduğunuz gibi bu melekler son günlerde gelecek olan yargıyı beklemektedir. Diğer düşmüş melekler günümüzde dünyada var olan cinlerdir. Şeytansal güçler tabii ki gerçektir. Ben şahsen günümüzde bu konuya daha fazla önem verildiğini düşünüyorum. Pek çok şeytansal ve şeytana karşı faaliyet yürütülmektedir. Şeytan adlı filmin birçok insana etkilemiş olmasının nedeni de budur. Filmin bir kısmı hayali olduğu halde gerçek bir olayı temel alır. Dünyadaki kötü güçlere de bir örnek oluşturur. Gerçekten olmuş bir olaydı ve bunun gibi başka olaylar da vardır. Günümüzde ülkemizde Şeytan Çarpması ismiyle satılan bir film vardır. Bu da buna örnek oluşturur. Vahiy kitabının birkaç yerinde düşmüş meleklerin yargılanmasından söz edilerek şöyle der. Vahiy 20. bölüm 10. ayet. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir diyor. Bu ayet ateş gölü olan cehennemden söz eder. Buradaki ateşin gerçek ateş olup olmadığı konusunda tartışmak istiyorsanız bir diyeceğim yok. Ateşten daha gerçek ve daha kötüdür. Ateş onun ne kadar korkunç olacağının zayıf bir sembolünü oluşturur bana göre. Ne de olsa burada söze edilen varlıklar ruhsaldır ve bizim bildiğimiz ateşin ruhsal bir varlık üzerinde pek etkisi olmaz. Ayrıca bu ayetten şeytanın günümüzde cehennemde olmadığını da öğrenmekteyiz. Birçok insan şeytanın günümüzde cehennemde olduğunu düşünür ama şeytan dünyadadır ve sizin ve benim yaşadığımız yerde oldukça meşgul. Ayrıca hem doğaüstü hem de doğal olmak üzere yardımcılarından oluşan büyük bir de ordusu bulunur. Yeryüzündeki birçok insan ona yardım ediyor. Belki de bunun farkına bile varmadan bunu yapıyorlar. Ayrıca şeytan inanlara yapılacak büyük zulümden ve son günlerde gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanından, özellikle İsrail'in başına gelecek olan zulümlerden de sorumlu olacaktır. Sonra da bulunduğu yerden atılacaktır. Vahiy 12. bölüm 9. ayet. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı der. Şeytan 1000 yıllık egemenlik döneminde bağlanacaktır. Vahiy 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetler. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı yakalayıp 1000 yıl için bağladı. 1000 yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapatıp girişi mühürledi. 1000 yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor der bu ayetlerde. Ve en sonunda vahiy 20. bölüm 10. ayette gördüğümüz üzere ateş gölüne atılacaktır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Luka 1. Bölüm.
1: Sayın Theophilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.
0: Yahya'nın doğumu önceden bildiriliyor.
1: Yahudiye kralı Herodes zamanında Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbim bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneği uyarınca Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kura ile ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, "Korkma Zekeriya," dedi. "Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak. İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecekti. Zekeriya meleğe, "Bundan nasıl emin olabilirim?" dedi. "Çünkü ben yaşlandım. Karımın da yaşı ilerledi." Melek ona şöyle karşılık verdi. "Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın." Zekeriya'yı bekleyen halk onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyordu. Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay evine kapandı. "Bunu benim için yapan Rab'dir," dedi. "Bugünlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi."
0: İsa'nın doğumu önceden bildiriliyor.
1: Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasır adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir," dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecek." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktu." "Ben Rabbin kuluyum," dedi Meryem. "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.
0: Meryem Elizabeth'i ziyaret ediyor.
1: O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekeriya'nın evine girip Elizabeth'i selamladı. Elizabeth, Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk kopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. kadınlar arasında kutsalmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsalmıştır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle okladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecekti. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yüceltir. Ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Meryem 3 ay kadar Elizabeth'in yanında kaldı. Sonra kendi evine döndü.
0: Yahya'nın doğumu.
1: Elizabeth'in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla akrabaları Rabbin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. 8. gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya'nın adını vereceklerdi ama annesi hayır, adı Yahya olacak dedi. Ona akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Zekeriya bir yazı levhası istedi ve adı Yahya'dır diye yazdı. Herkes şaşakaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor, acaba bu çocuk ne olacak diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi.
0: Zekeriya'nın şükran ilahisi.
1: Çocuğun babası Zekeriya, kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu. İsrail'in Tanrısı Rabb'e övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti. Sen de ey çocuk, yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görünceye güne dek ıssız yerlerde yaşadı.
0: İkinci bölüm. İsa'nın doğumu.
1: O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasra kentinden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.
0: Çobanlar ve melekler.
1: Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun," dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, "Hadi Betlehem'e gidelim, Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim," dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.
0: İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması.
1: 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rabbe adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rabbe adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. O sırada Yeruşalem'de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece Şimon Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı. Tanrı'yı överek şöyle dedi. "Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm." İsa'nın annesiyle babası onun hakkında söylenenlere şaştılar. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. "Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak." Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı. Yusuf'la Meryem, Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi.
0: İsa tapınakta.
1: İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh bayramında Yeruşalim'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Yeruşalim'e döndüler. 3 gün sonra onu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu. Onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi, "Çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk," dedi. O da onlara, "Beni niçin arayıp durdunuz?" dedi. "Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?" Ne var ki onlar ne demek istediğini anlamadılar. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyor.
0: 3. Bölüm. Yahya Rabbin yolunu hazırlıyor.
1: Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile'yi Herodes, İtureya ve Trahonitis bölgesini Herodes'in kardeşi Filipus, Avilini'yi Lisanias yönetiyordu. Hanan ile Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. O da Şeria Irmağı'nın çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim Peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak, dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Halk ona öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara iki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya size buyrulandan çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de ya biz ne yapalım diye sordular. O da kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın dedi. Ücretinizle yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Herodes, kardeşinin karısı Herodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisine ekledi.
0: İsa'nın vaftiz olması.
1: Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum diyen bir ses duyuldu.
0: İsa'nın soyu.
1: İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yanna oğlu, Yusuf oğlu, Mattitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu, Mahat oğlu, Mattitya oğlu, Şimi oğlu, Yosek oğlu, Yoda oğlu, Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabil oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu, Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu, Yeşu oğlu, Elizer oğlu, Yorim oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Eliakim oğlu, Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu, İşay oğlu, Ovet oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, Amminadav oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu, Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Tera oğlu, Nahor oğlu, Seruk oğlu, Reu oğlu, Pelek oğlu, Ever oğlu, Şelah oğlu, Kenan oğlu, Arpakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lemek oğlu, Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yeret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğluydu.
0: 4. Bölüm. İsa'nın çölde denenmesi.
1: Kutsal ruhla dolu olarak Şeria Irmağı'ndan dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, "Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle, ekmek olsun," dedi. İsa, "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz," diye yazılmıştır karşılığını verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona, "Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim," dedi. "Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak." İsa ona şu karşılığı verdi: "Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin," diye yazılmıştır. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. "Tanrının oğluysan kendini buradan aşağı at," dedi. "Çünkü şöyle yazılmıştır: Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." İsa ona şöyle karşılık verdi: "Tanrın Rabbi denemeyeceksin," diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Radio Light.
4: 103.6.
5: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirin. Sarsıntıyla düşmeyin.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarışı elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Yeni doğan bebeğin ağlaması dünyaya bir yaşamın daha katıldığının habercisidir. Yeni doğan bebek ciğerlerini havayla doldurup sonra da dışarı soluduğunda annesinden ayrıldıktan sonraki ilk görevini yerine getirmiş olur. O gün onun doğum günü olacaktır. Ama onun yaşamının ilk günü gerçekten bu mudur? Onun yaşamı aslında ne zaman başlar? Evet sevgili dinleyiciler, Umut Kadınları'nın bugünkü programında bu konuları ele alacağız.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Umut Kadınların bu haftaki buluşmasında aramıza katılmanızdan çok mutluyuz. Programımıza başlarken bizlere ulaşıp görüş ve önerilerinizi sunabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com.
0: Sevgili dostlar, bizlere mektup yazmak isterseniz eğer PK5 34350 İstanbul Beşiktaş adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. PK5 34350 İstanbul Beşiktaş.

0: Bugün her insanın yaşamında olan ama hiçbirinin hatırlamadığı çok özel bir süreç. Bebeğin annesinin rahminde geçirdiği zaman. Evet, bunun hakkında konuşacağız. Bebek o sıcak ve karanlık yerde büyürken ona neler olur? Bugünkü programda bunları sizler için araştırdık.
1: Ayrıca insan yaşamının ne kadar değerli olduğunu vurgulayan bir paylaşıma da yer vereceğiz. Bu dünyada bazıları vardır ki ne kendilerinin ne de diğer insanların yaşamlarına değer verirler. Ne kadar yazık değil mi? Biz de bu yüzden bu konuyu ele almak istedik. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen bizlerle düşüncelerinizi paylaşın.
0: Evet, sizin için dop dolu bir içerik hazırladık. Hiç beklemeden Umut Kadınları programına başlayalım. Evet, yaşam ne zaman başlar? İnsanlar deniz yıldızları gibi bölünerek çoğalmazlar ya da tavuklar gibi yumurtadan çıkmazlar. Biz insanız ve doğum yoluyla dünyaya geliriz. Birçokları doğumu mucize olarak görür. Ve öyledir de, her insan eşsiz bir şekilde yaratılmıştır. Bugün bir bebeğin doğum anına kadar anne rahmindeki gelişmesi hakkında bilgiler aktaracağız.
1: Serap, 3 çocuk annesi olarak aklıma gelen ilk sorulardan birini sormak istiyorum. Bir bebeğin yaşamı ne zaman başlar?
0: Evet, bilimsel verilere ve araştırmalara

0: yine bilimin bu konuda verdiği bilgiler gerçekten çok heyecan verici. Yeni yaşamın oluşmasından, bebeğin anne rahminde gelişmeye başlamasından 20 gün sonra bebeğin atan bir kalbi vardır. O sırada kadın hamile olduğunun farkında bile olmayabilir. Bedeninde yeni bir can taşıdığını bilmeyebilir. Oysa kalbi atan bir canlıyı taşımaktadır. Bebeğin gelişiminin 6. haftasında beyni çalışmaya başlamıştır. Beyin dalgaları vardır. Kısa bir süre sonra bebek annesinin sesini işitmeye başlayacaktır. Beyni o sesin diğer seslerden farklı olduğunu algılayacaktır.
1: Bir şey daha sormak istiyorum ve sözünü keserek, tümüyle gelişmemiş olsa da bebeğin dışarıdaki sesleri duyabildiğini mi söylüyorsun?
0: Evet, çok şaşırtıcı değil mi?
1: Yani ilginç geliyor aslında.
0: Evet, bebeğin gelişiminin 10. haftasında vücudunun her parçası minik el ve ayak parmaklarına kadar oluşmuştur. Bebeğin akciğerleri ve midesi vardır. Sindirim sistemi de vardır tabii. Gözleri de vardır 10. haftasında. Tabii ki gözleri henüz açılmamıştır. Ama bizde olan her uzuvlar 10 haftalık ve o minik bebekte de vardır. 4. ayın sonuyla 5. ayın başında, yani 20. haftada bebek dışarıdan gelen sesleri duyabilmekteymiş. Duyduğu ilk ses annesinin kalbinin sesidir. Evet, annesinin sesinin kendi bedeninde yankılanmasını duyarmış. Ne kadar güzel.
1: Kesinlikle. Serap, hiç merak edip araştırdın mı? Yani anne rahmindeki bir bebek neye benzer?
0: Evet, anne olduğum zaman büyük bir heyecanla ilk yaptığım şey işte kitapları, sayfalarını çevirerek o resimleri incelemek ve 3. ayında bebeğin ya da yaklaşık yine 10. haftasında bizde olan her uzuv bebekte de oluştuğunu öğrenmiştim. Ama bunlar minik boyutta resimlerdi. Minik el ve ayakları ve parmakları olduğunu gördüm. Mesela kaçıncı haftasındayım diye takip ederdim haftamı. Gerçekten o küçük resimlere baktığım zaman kusursuz bir burnu olduğunu hayal etmek, işte görmek, gözleri ve çenesi olduğunu görmek çok güzel. Hani ultrasona giriyorsunuz ve fotoğrafını istiyorsunuz ve doktor bey size olabildiğince resmi ayırt etmeye yardımcı oluyor. İşte o ayaklarını, gözlerini ya da çenesini falan gösteriyor. Onları görmek bana büyük bir heyecan veriyor. Omuzlarını ve dizlerini de görebiliyoruz ultrason resimlerinde. Görünümü aynen bizim gibi ama çok çok minik boyuttadır. O kadar miniktir ki avucunuzun içine sığabilecek kadar küçüktür.
1: Ben de resimlerde görmüştüm. Çok tatlı görünüyorlardı. Serapcığım, bebeğin gelişimi hakkında önemli bilgiler verdin. Onun duyabildiğini ancak gözlerinin kapalı olduğu için göremediğini söyledin. Peki dokunma ve koku alma duyuları ne durumdadır?
0: Okuduğum ve araştırdığım kadarıyla 16. haftasında, yani 4 aylık bir bebeğin parmağını emmeye çalıştığını öğreniyoruz. Bebek o sırada annesinin sütünü emmeyi öğrenmektedir. Daha işte anne karnında 4. ayında başlıyormuş emme kasları. Bebeğinin parmağını emdiğini bilmek gerçekten bir anne için muhteşem bir duygu. Bebeğin hem annesinin hem de babasının sesini tanıyabildiğini de öğrendik. Bu bizi çok sevindirmişti. O yüzden bunu öğrendiğimiz zaman eşim hemen konuşmaya başladı karnıma dokunarak. İşte oğlum beni duyuyorsan tekme at, kızım beni duyuyorsan işte tekme at. Hatta elma dersem tekme at, armut dersem atma gibi böyle bir sohbet olmuştu bebeklerimizle. Ve çoğu bebekler babasının sesini duyduğunda başını çevirip ona bakmak için hareket ediyor. Onun kim olduğunu biliyor. Bebeklerin acı çekebildiklerini bilmek de şaşırtıcıdır. Daha anne rahmindeyken bile acı çekiyorlarmış. 6-8 haftalık bebeğin acı hissi gelişmiş böyle bir zamanda. Bebeğe herhangi bir iğne yapıldığında, batırıldığında, iğneden uzaklaşmaya çalıştığı bilimsel deneylerle kanıtlanmış. Mesela bir anneye de iğne yapıldığı zaman ya da bir anne acı hissettiği zaman bebek hemen farklı tepkiler verebiliyor, hareketleri değişebiliyor. Bunu öğrenmiştim. Bu çok ilginç bir şey gerçekten. Yani o artık yaşayan bir canlı, umursanmaması gereken bir şey değil, umursanması ve dikkat edilmesi gereken çok tatlı bir şey.
1: Kesinlikle içimizde başka bir dünya varmış gibi geliyor.
0: Evet.
1: Bugünkü söyleşimizi bitirmeden önce bebek bekleyen annelere neler söylemek istersin? Ve Tanrı'nın onlara verdiği bu can hakkında yüreklendirici söylemek istediğim şeyler var mı Serapcığım?
0: Bebek bekleyen anneler için bir kadına anne olma şansı verilmesi muhteşem.

0: bir şey. Gerçekten bu durum için şükrediyoruz. Bazıları için hamilelik zor bir durum. Yani zor bir aşamadan geçebilirler. Ama her anne gerek duyduğu yardımı almayabiliyor. Tek başlarına da bu zamandan geçebiliyorlar. Ama dilediğimiz bu konuşmayı dinleyen her annenin uzakta olsa da bizim gibi onu seven ve onu düşünen insanların olduğunu bilmesidir. Anne olmak bazen ürkütücü de olsa bambaşka bir süreç. Bir sorunla ve olumsuz koşullarla karşılaşabiliriz ama siz önemlisiniz. Evet değerli dinleyenler, gerçekten hani ne durumda olduğunuzu biz bilmiyoruz ama değişik bir yaşamla karşı karşıyasınız. Doğmamış bebeğiniz için son derece değerlisiniz. Ve sizin sesinizi duyup mutlu olan biri var içinizde. Bu şansın kıymetini bilmeniz ve en iyi anne olmanız için sizi teşvik etmek istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Serap. Çok değerli bilgiler bunlar. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Daha sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dostlar, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Bugün sizlerle ilk olarak anne olmak isteyen, hamile olan annelere yönelik konuştuk. Anne karnındaki bebeğin gelişimine değindik ve Umut Kadınları programımız devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Serap, sana ve sevgili dinleyicilerimize tabii ki bir soru sormak istiyorum. Aynada kendinize bakıp da gördüklerinizi beğenmediğiniz hiç oldu mu? Ben cevaplayayım mı? Benim oldu.
2: Tamam.
1: Beni eşsiz ve sevilmeye değer kılan şeyin ne olduğunu bazen merak ederim. Şimdi sorumu tekrarlıyorum. Aynada kendinize bakıp da gördüklerinizi beğenmediğiniz hiç oldu mu?
0: Ben de senin gibi düşünüyorum. Tabii zaman zaman olmuştur. Açık konuşmak gerekirse dünyadaki milyarlarca insanın arasında kendimi çok özel hissetmediğim zamanlar oluyor tabii ki. Hı hı. Ve ne bileyim, aynaya bakıyorum, burnumu beğenmiyorum mesela. Ve şimdi tabii ki programımızın bu bölümünde de yaşamın değerini çok özel bir bakış açısıyla ele alacağımızı haber verelim dinleyicilerimize.
1: Evet. Bir hazine sandığının resmini hiç görmüş müydünüz sevgili dostlar? Genellikle dışında bir kilit olan irice bir kutudur. Açmak için anahtarınızın olması gerekir. Kilidi açıp sandığın kapağını kaldırmak kim bilir ne kadar da heyecan verici olurdu. Kutunun içinde kim bilir hangi hazineler olurdu. Belki de yüzlerce altın veya gümüş olabilir. Belki de ışıl ışıl parlayan mücevherler ve pırlantalar bulurdunuz. Öyle olsaydı ne düşünürdünüz? Ben artık zengin bir insanım diye düşünürdüm. Siz de öyle düşünmez miydiniz? Oo, bir sürü altınım var. İstediğim her şeyi alabileceğim ve yapabileceğim diye düşünürdüm. Bir şey söylemek istiyorum. Aslında bizler ve sizler evinizde muhteşem bir hazineye sahipsiniz zaten. Bu hazine kilitli bir sandığın içinde değil. Eğer çocuk annesiyseniz zengin bir kadınsınız demektir. Yani bir anneyseniz, bir kadınsanız zaten bu zenginliğe sahipsinizdir. Onun için bugün çocuklarımızın Tanrı'dan gelen birer armağan olduklarını hem kendimize hem de sizlere hatırlatmak istiyoruz. Bugün en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız hakkında konuşmak istiyoruz.
0: Sevgili bebeğinizin doğum anından itibaren Tanrı'nın bir başyapıt yarattığını görebilirsiniz. Yeni doğan bebek çok güzeldir. Her özelliği kusursuzdur. İlk bebeğimi kucağıma aldığım anı hatırlıyorum. El ve ayaklarındaki parmakları saymıştım. Yüzünü okşamış, minik dudaklarından öpmüştüm. Bebeğinizi ilk kez kucağınıza aldığınız anı hatırlıyor musunuz? 9 aylık heyecanlı, merak dolu bekleme süreci sona ermiş ve ona artık kavuşmuşsunuzdur. Hiç bitmeyecekmiş gibi o 9 ay boyunca. Ama doğum sancıları artık bitti ve şimdi bebeğiniz kucağınızda. Bebeğimi gördüğümde onları çoktan unutmuştum bile. Bu acıları, o geçirdiğim 9 ay süreci. Bu muhteşem bebek benim bedenimde büyüdü. Ve böyle düşündükçe kucağımda bir mucize tuttuğumun farkındaydım. Aslında bunlara bakınca ve düşününce kutsal yazılarda bize Tanrı'nın yaşamın yaratıcısı olduğu bildirilir. 139. mezmurda "İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım." diye yazılır.
1: Tanrı'nın verdiği armağanlar olan çocuklara iyi bakmanın en etkili yolu bence onları sevmektir. Sevginizi farklı biçimlerde gösterebilirsiniz. Onlarla konuşurken söylediğiniz sevgi dolu sözcükler ve özel adlar çocuklarınızı yüreklendirir. Bebeğim diyebilirsiniz, kuzum diyebilirsiniz. Her annenin ya da her babanın çocuğunu farklı bir seviş tarzı, seslenme tarzı kesinlikle vardır. Onlar sevgi belirten bu adları duymaktan kesinlikle hoşlanırlar. Çocuklarınızın dokunuşunuza da ihtiyacı vardır. Kucaklama, sarılma ve öpme annelerinin onları sevdiğini gösterir. Bazen de sadece yanlarında oturup onlarla konuşabilir ya da onlara kitap okuyabilirsiniz. Çocukla birlikte geçirilen zaman onunla ilgilendiğinizin bir göstergesidir. Çocuk sevildiğini anladığında kendini güvende hisseder. Çocuklarınız sünger gibidir sevgili dostlar. Bir sıvı döküldüğünde süngerle onu alırsınız. Çocuklarınızın da aynı şekilde onlara gösterdiğiniz sevgiyi emerler. Ve bu yüzden de sizleri sevginizi küçük ama anlamlı yollarla göstermeye teşvik etmek istiyoruz. O takdirde çocuklarınız yaşamlarınızın önemli bir parçası olduklarını kesinlikle anlayacaklar ve göreceklerdir.
0: Buna karşın bir çocuk eleştiriyle büyürse suçlamayı öğrenecek. Bunu biliyor muydunuz? Çocuğunuzu sürekli olarak eleştirirseniz doğru gitmeyen her şeyin suçlusunun kendisi olduğunu düşünecek. Kendisi hakkında sürekli olumsuz yorumlar işittiği için bunların doğru olduğuna inanmaya başlayacaktır. Hiçbir şeyi doğru yapamayacağını, yaşamda asla başarılı olamayacağını düşünecektir. Böyle bir çocuk büyüdüğünde çoğunlukla kendini ve diğer herkesi suçlayan bir yetişkin olur. Hataları hoş göremez ve asla mutlu olamaz. Mutsuz yaşamıyla çevresindeki insanları da mutsuz eder ve kendisine olan özgüvenini de yitirir.
1: Kesinlikle çok doğru. Öte yandan çocuğumuz övgü ve teşvikle büyürse özgüveni öğrenir.
0: Evet.
1: Çocuk bazen okulda ya da sporda başarılı olmadığı zaman elinden geleni yaptığını eğer biliyorsanız tekrar denemesi için onu teşvik etmelisiniz. Yeteneklerini vurgulayarak özgüvenini güçlendirebilirsiniz. O zaman kendini başarısız hissetmez. Herhangi bir alanda, örneğin okulda başarılı olduğu zaman onu överseniz hem kendinde hem de diğer insanlarda iyiyi takdir etmeyi de öğrenecektir.
0: Çocuklarımız için iyi birer model olmalıyız. Onların bizi örnek aldığını görüyoruz, öyle değil mi? Unutmayalım ki her durumda çocuklarımız bizleri örnek alacaktır. Bizim yaşamımızı gözlemler ve ileri yaşlarında hep uygulayacaklardır. Çocuklar anne ve babalarına güvenip inanmaktan daha büyük bir mirasa sahip olamaz. Çocuğumuza bırakacağımız en değerli hazinemiz sevgi dolu olan Rabbimizi onlara tanıtmak ve onları onun yolunda yürümeleri için onlara yardımcı olmaktır. Bu daima hatırlayacakları bir şeydir.
1: Bazen düşünüyorum da içinde bulunduğumuz dakikalar nasıl da çabucak geçiyor. Hatta çocukluğumuz gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Çocuk olduğumuz günler ya da ilk gençlik yıllarımız dünmüş gibi hatıramızdalar. Ama diğer taraftan hepimiz biliyoruz ki hiçbirimiz sonsuza dek yaşamayacağız. Yıllar öyle hızlı geçiyor ki dünün çocukları, gençleri olan bizler bugünün anneleri ve babaları, orta yaşlı insanları olmaya başladık. Ve eminim ki Rab ömür verirse yine aynı hızla yaşlanacağız. Bazılarımız yaşlanınca, bazılarımız da maalesef genç yaşta, bazılarımız hastalıktan bu yaşama veda edeceğiz. Bu bir gerçek, öyle değil mi sevgili dostlar? Peki ya bizler, zamanımızı sevdiklerimize nasıl geçiriyoruz? Birbirimizi kırarak mı, inciterek mi, yoksa her an her şeyin başımıza gelebileceğini ya da sevdiklerimizin başına gelebileceğini düşünüp sevgi içerisinde mi geçiriyoruz?
0: Sana katılıyorum, haklısın Semine. Bazen hiç geçmeyen anlar vardır ama aslında yaşam senin de dediğin gibi oldukça kısadır. Adeta göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider. 70 ya da 80 yaşlarındaki büyüklerimizin daha dün 20'li yaşlarındaydım dediğini duyarız. Peki yaşam bu kadar kısaysa, bu kadar hızlı geçiyorsa sevdiklerimizi, dostlarımızı zaman zaman neden kırıyoruz, üzüyoruz? Gereksiz, içi boş tartışmalarla yaralıyoruz. Yaptığımız tartışmalardan kaçı gerçekten yaşamda karşımızdakinin varlığından daha önemli? Hangilerinde şimdi kalbini kırdım ama zaman içinde ben ondan özür dilemesini bilirim diye kendi kabuğumuza çekilip tartışmaları donduruyoruz? Yarattığımız kırgınlıkları tamir etme olanağımız gerçekten var mı? Buna zamanımız gerçekten kaldı mı sevgili dostlar? Vaiz kitabında 3. bölümünde şöyle yazılıdır. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var diye yazılmıştır. Asıl sorun, yaşamımızın ne zaman sona ereceğine dair hiçbir fikrimizin olmaması.
1: Bana Vaiz kitabının 9. bölümünü hatırlattın. O da şöyle başlıyor. Dahası insan kendi vaktini bilmez. Balığın acımasız ağa, kuşun kapana düştüğü gibi insanlar da üzerlerine ansızın çöken kötü zamana yakalanırlar diye yazılıdır. Ölüm her birimiz için kaçınılmaz olduğuna göre neden birbirimizin kalbini kırıyoruz? Uzlaşmak gerekirken ve esenlik içinde yaşamamız gerekirken neden bunları yapıyoruz? Geçici hırslarla karşımızdaki kişiyi, belki de bir akrabamızı üzüyor, yaralıyor ve kırıyoruz da. Belki de yıllar sürecek bir dargınlığa kapı aralıyoruz. Bugün programımızın sonuna gelirken bu konuyu hep beraber düşünelim istiyoruz. Yaşam geçici ise niye hırslarımız kalıcıymış gibi davranıyoruz?
0: Evet, bu sorular üzerinde düşünürken program süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dostlar. Programımızı sonlandırmadan önce bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bize mektup aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, PK5 34350 Beşiktaş İstanbul. Evet sevgili dostlar, bir başka programda
1: görüşünceye dek Rabbin esenliği üzerinizde kalsın. Esen kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Hallelujah. He's our everything. Wait a minute, that's not on the album, okay?

He's our Lord. He's our Savior, baptizer, risen Jesus, our Lord.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Herhangi bir kitapçıya git. Orada kutsal kitapta açıklanan Tanrı hakkında açıkça yalanlar yayan birçok yazar bulursun. İster büyücülük, ister yeni çağ ruhsallığı ya da sahte bilim hakkında olsun, bu kitaplar Tanrı'nın kutsal yazılarda bize verdiği berrak suları bulandırmaya çalışmaktadır. Saldırı çok şiddetlidir ve iyi bir savunmaya ihtiyacımız vardır. Efeslilerde sözü edilen Tanrı'nın silahlarıyla kendimizi savunmaya ihtiyacımız var. Bugün Pastor Luther'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Belimizi gerçekle kuşatalım mesajına devam ederken Efesliler 6. bölümü açalım.
2: Şeytan güncel yazarları kullanarak İsa hakkında apaçık yalanlar yayarken belimizi gerçekle kuşatmamız gerekir. Bir süredir şunu düşünüyorum. Sence şeytan en çok neyi sever? İnsanları alkolizme ya da uyuşturucuya yönlendirmeyi mi? Tabii ki. Çünkü o yok edicidir. Kutsal kitap hırsız ancak yok etmek için gelir der ve yıkım görmekten çok hoşlanır. Haberlerde doğal bir afet gördüğümüzde, tsunami'ye baktığımızda ya da depremi düşündüğümüzde hepimizin zihninde bunlarla ilgili görüntüler vardır. Bu afetler bize günahın yaptıklarını hatırlatır. Günah yok eder. Aslında alkolikler ve uyuşturucu bağımlıları şeytan için iyi bir reklam değildir. Hatta diğer insanların onlara bakıp ben bundan farklı bir yöne gideceğim demelerini sağlarlar. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bence şeytan başka bir şeyi tercih eder. Bence iyi eğitimli, iyi giyimli, iyi konuşan birinin kürsüden Tanrı yalnızca sevgidir. Bunun içinde günah için kaygılanmaya gerek olmadığını söyleyen bir adamı tercih eder. Kutsal kitabın da okunması yararlı olan insan bilgeliğinin bir derlemesi olduğunu ancak Tanrı sözü olmadığını söylemesini tercih eder. İsa'nın hepimize örnek olan iyi bir adam olduğunu söylemesini tercih eder. Eckhart Tolle Yeni Dünya adlı kitabında İsa'nın arketip hepimizin resmi olduğunu söyler ve 71. sayfada İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. İsa hakkında söylenebilecek her şey bizim için de söylenebilir. Sen de yol, gerçek ve yaşamsın der. Sonra böyle kitaplar milyonlar satar. Bu tür kitapları Hristiyanlar bile okur ve şeytan buna bayılır. Çünkü İsa'dan yüceliğini çalmış ya da çalmaya çalışmış ve yerine başka bir İsa koymuş olur. Gerçek Tanrı tarafından belirlenir. Gerçek kutsal yazılarda kaydedilmiştir ve İsa Mesih'te açıklanmıştır. Yasa Musa tarafından verilmiştir. Ancak lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla gelmiştir. Şimdi de elçi Pavlus beline kuşanman gerektiğini söylüyor. Şeytanla mücadelede en önemli silah her zaman gerçektir. Bunu daha önce de söylediğimi duymuşsundur. Yalan söyleme sorunun varsa emin ol bu sorunun üstesinden kısa sürede gelebilirsin. Yapman gereken tek şey yalan söyledikten ve yalan söylediğini fark ettikten hemen sonra yalan söylediğin kişiye bunu itiraf etmek ve biliyor musun sana yalan söyledim şimdi bunu düzeltmek istiyorum demektir. Yalan söyler söylemez düzeltmelisin. Çok geçmeden şunu fark edeceksin. Bu çok saçma. Ben neden gerçeği söylemiyorum diyeceksin. Yalancılar şeytana çalışır. Sana söylediklerinde farklı bir niyeti olan aldatıcı insanlar şeytana çalışırlar. Kutsal kitap vahiy bölümünde şöyle der. Bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. Tanrı gerçek tanrısı olduğu için yalanlardan nefret eder. Bunu nasıl yapacağız? Belimizi gerçekle nasıl kuşatacağız? Bence öncelikle yapmamız gereken ilk şey gerçeği ağzımızla açıkça söylemektir. Kendinle ilgili gerçeği ağzınla açıkça söyle. İsa ile ilgili gerçeği ağzınla açıkça söyle. Kutsal kitap İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler. Dürüst insanlar günahkar olduklarını bilirler. Bu yaz Berlin'deydim. Sokakta belki 6-7 tane delikanlıyla tanıştım. Onlarla müjdeyi paylaştım. Fırsatı değerlendirerek onlarla Mesih'i paylaştım. Grubun önderi gibi görünen gence günahlı olduğunu biliyorsun öyle değil mi diye sordum. Biraz duraksadıktan sonra evet der gibi oldu ve ben de evet desen daha iyi olur dedim. Çünkü eğer hayır dersen yalan söyleyerek günahlarına günah katmış olursun. Sonra şöyle devam ettim. Bu gençler, arkadaşların, onlar da yalancı, öyle değil mi? Madem açık konuşuyoruz, en azından gülümse, tamam mı? Ben gülümsüyordum. Bizim sorunumuz ne biliyor musun? Kendimize karşı dürüst değiliz. Şimdi şu anda bulunduğun yerde kurtulabilirsin. Belimizi gerçekle kuşatma sürecine başlamamızın yollarından biri budur. Diğeri ise ayaklarımızla bir şey yapmamız gerekir. Elçi Pavlus, şeytana ve onun bu mesaj dizisinde konuşacağımız hilelerine karşı şöyle der. Yerinde dur, yerinde dur, yerinde dur ve sonra şöyle devam eder. Evet, savaşmamız gereken zamanlar olacaktır ama ayakta durmalıyız. Tanrı sözünü okuyarak, itaat ederek ve her gün arınarak yerimizde dururuz. Yakup bölümünde şöyle der. Ey günahkarlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın. Bir de şunu der. İblise karşı direnin. Yakup bu terimi kullanır. Sizden kaçacaktır. Ona karşı direnmeliyiz. Ona karşı sözle direnebiliriz. Size yıllar önce üniversitedeyken yaşadığım gerçek bir öyküyü anlatmıştım. Doktora yapıyordum. Fransızca öğrenmem gerekiyordu. Fransızca konusunda hiçbir altyapım yoktu. Fransızca hocam raftan Fransızca bir dergi alıp bana uzatıyor, oku ve tercüme et diyordu. Birincisinde kaldım. Hatırladığım kadarıyla ikincisinde de kaldım. Üçüncüsünde de korkudan ölüyordum. Korkudan yemek bile yiyemiyordum. Çok gergin olduğumu sanırım Rebecca da hatırlar. İnsan çok gergin olduğunda yemek yiyemiyor. Bu kaygının şeytandan kaynaklanabilecek kadar şiddetli olduğunu fark ettim ve bunun için okula giderken bildiğim bütün ayetleri söylemeye başladım. Size esenlik bırakıyorum. Arabada giderken hepsini yüksek sesle söyledim. Arabada tek başına giderken bunu yapabilirsin. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Esenlikle ilgili bildiğim bütün ayetleri yüksek sesle tekrar tekrar söyledim. Okula varana kadar kaygım azalmadı. Arabamı park ettim ve birdenbire içimi derin bir esenlik kapladı. Profesörün odasına girdim, raftan bir dergi aldım. Bana uzattı ve tercüme etmemi istedi. Ben de beceremedim. Oradan sanki bulutların üzerinde yürüyormuşum gibi çıktım. O kadar esenlik doluydum ki çok ciddiyim. Pastör olduğum kiliseye vardığımda sekreterim neden bu kadar keyiflisin, ne oldu sana böyle diye sordu. Ben de Fransızcadan üst üste 3 defa kaldım dedim. Öğrenciler, eğer sınıfta kalacaksanız onurunuzda kalın, olur mu? Bu arada sonunda Fransızcadan geçtim. O ayetleri defalarca üst üste söylediğim daha birçok zaman oldu. Tanrı sözünde duruyorum. Duruyorum, duruyorum. Tanrı sözü bunu diyor dedim ve şeytan gitmedi. Luka 4. bölümde iblisin İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onu yalnız bıraktığını söylediğini unutmayalım. Geri gelecek. İsa'ya 3 defa geri geldi ama durmaya devam edersen, direnmeye devam edersen esenlik sonunda gelir. Bir savaşın içindeyiz ve Tanrı ruhsal silahların ilkinin gerçek olduğunu söylüyor. Yapman gereken şey yaşamındaki bütün yalanları açıkça itiraf etmektir. Birinci adım budur. Beline gerçeği kuşan

0: Yapabileceğin bir hamle var. Vay canına, ressam gencin yapabileceği bir hamleyi gözden kaçırmıştı. Bugün şeytan tarafından rahatsız edilenler, kaybetmekte olduğun bir savaşın içinde olanlar, yaşamı darmadağın olanlara sesleniyorum. Bugün sana yapabileceğin bir hamle olduğunu söylüyorum. İsa dünyaya bu karanlığın, bu karmaşanın içinde yapabilecek bir hamle var demek için geldi. Çarmıhta öldü, dirildi. İsa kapıyı açar ve bana gel der. Baba, İsa'nın adıyla yalanlarla başa çıkmamıza yardımcı olmak için bu düşünceleri al, belimize gerçeği kuşanabilelim, gerçeği söyleyen insanlar olalım. Gerçeği sevelim, gerçeğe inanan insanlar olalım ki senin kutsamalarını alabilelim. Şeytanın sayısız hilelerine karşı direnebilelim. Tanrı'ya söylemek istediğin ne varsa şimdi söyle, olur mu? Baba, dualarımızı kabul et. Şu anda savaşmakta olanların bu sorunu şu anda burada çözemeyeceklerini anlamalarına yardım et. Bazılarının sana gelmeye, her şeyi sana teslim etmeye ve seninle zaman geçirmeye ihtiyacı var. Bunu yapmalarını sağla diye dua ediyoruz. İsa'nın adıyla. Amin. Tanrı sözünde bize düşmanımıza karşı nasıl direneceğimizi açıkladığı için ona minnettarız. Gerçek üzerinde konuştuk. Şimdi seni Tanrı sözünü okuyarak zaman geçirmen, ezberlemen, üzerinde çalışman, incelemen, şeytana karşı kullanman için seni teşvik etmek istiyoruz. Tanrı sözünü ayartmalara karşı kullan. Çok keskin bir kılıç olduğunu göreceksin. Daha sonraki mesajlarımızda kılıcı da inceleyeceğiz.
1: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin ikinci mesajı olan Belimizi Gerçekle Kuşatalım adlı mesaja bugün devam ettik. Bir dahaki sefere doğruluk zırhını kuşanacağız. Bize katılmayı unutma.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tanıtım.
5: Radio Light.

0: Farklı bir duygu, Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.
1: Let's go meet with the Lord.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Nedir başka bir dünya?
1: Evet.
0: Hani böyle hayatımızda ufak tefek şeyleri değiştirerek, biraz farkındalık oluşturarak, biraz da denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız.
1: Evet.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz biraz çetin bir konu. Çetin bir konudan kastımız nedir? Bugün sınavlardan bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Hayatımızda pek çok kez sınavlarla karşılaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ay, zaten eğitim sistemimiz tamamen normalde sınavlara dayalı değil mi?
1: Evet.
0: Hani böyle sınav deyince benim aklıma...
1: Ne yazık ki.
0: Değil mi? Ne yazık ki. Burada sınav sever biri ve sınav sevmez biri olarak bugün sınavları çekiştireceğiz. Ve sınavlarla alakalı neler yapabiliriz? Bunlar neden var? Sınav fobisinin nasıl üstesinden geliriz gibi şeylerden bahsedeceğiz. Neden böyle bir konu seçtik? Çünkü bugün bizim sınavımız var.
1: Evet.
0: Gamzacığım, nasıl hissediyorsun kendini?
1: Kötü.
0: Kötü. Neden kötü hissediyorsun?
1: Çok hazırlıklı değilim çünkü.
0: Çok hazırlıklı değilsin peki. Hazırlıklı olsaydın iyi hissediyor muydun?
1: İyi hissederdim
0: normalde.
1: Evet.
0: Hissederdin.
1: Evet.
0: Tamam. Hazırlıklı olduğun sınavlarda daha iyi hissediyorsun. Ha,
1: evet, yani en azından hatırlıyorum şunları, işte biliyorum. Bunlar rahat. Evet. O yüzden kendimi iyi hissedebilirdim ama iyi hissetmiyorum çünkü hazırlıklı değilim.
0: Evet. Zaten sınavların da genel problemi bu değil mi?
1: Evet.
0: Genel olarak baktığımızda bizim özellikle Türk eğitim sistemindeki ölçme ve değerlendirme hep böyle sınav üzerine aslında. Ama hani yurt dışına daha projeler üzerine bir şeyler üretebilmek üzerine tabii ki orada da sınavlar var. Ve çok büyük sınavlar da var. Almanya'da özellikle abitur sınavları var. Bize de ta Almanya'dan gelip sınav yapmışlardı.
1: Evet.
0: Çok felaket bir durumdu. Ama hani baktığımız zaman bugün size iki öğretmen olarak birazcık ölçme değerlendirmeden bahsedeceğiz. Ama işte şimdi öğrenciler genelde baktığınız zaman biz öğretmenler olarak ölçme değerlendirmeden bahsedeceğiz ama bugün bizim de sınavımız var. Dolayısıyla hem öğretmen hem öğrenci olarak işin iki yüzünü de anlatmaya çalışacağız normalde. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Çok da detaylı yapmadan önce girişi. Neden sınavlar var?
1: Evet.
0: Çünkü neden sence sınavlar var? Önce sana sorayım.
1: Çünkü bazı konularda kendimizi test etmemiz gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: Yani bir şey gibi geçenlerde konuşmuştuk. Ritüeller önemlidir.
0: Hı-hı.
1: Hani bir şeyleri atlattığımızı bilmek onun netleştiğini gösteren bir şeydir.
0: Hı hı.
1: Sınav da aslında öyle. Yani bir şeyleri öğrendiğimizi gördüğümüz, onunla yüzleştiğimiz bir yer.
0: Hı hı. Hı hı. Sınavlar iyi midir, kötü müdür sence?
1: Yani aslında iyi. Sadece hazırlıklı olmadığın zaman kötü. Aslında iyi bir şey. Çünkü gelişiminizi görüyorsunuz. Yani kendinize karşı dürüst olduğunuz bir alan. Ki dürüstseniz, kopya çekmiyorsanız... ki olmamalı. Yani doğru olan bu aslında. O zaman ne oluyor? İşte evet, tamam, ben kendime karşı gösteriyorum. Ben bunları bilmiyorum. Bunları da biliyorum. Ve ne yapmam lazım? Demek ki bunları daha fazla, biraz daha çalışmam gerekiyor. Onların üzerinde biraz daha durmam gerekiyor. Bildiğim kısımlar içinde kendimi tebrik edebilirim. Güzel, bunları öğrenmişim. Evet, bunlar bir yerde duruyor diyebilmek için keyifli, aslında güzel bir şey. Ama... Zamanınızı doğru kullanmanız gerekiyor. Ortamınızı doğru şekilde oluşturmanız gerekiyor. Emek harcamanız, çaba harcamanız gerekiyor. Ve önemsemeniz gerekiyor yaptığınız şeyleri. Ben önemsemediğim için değil. Ama belki zamanımı çok doğru kullanamadım. Ama birazcık da ortamımla alakalı mümkün olmayan şeyler vardı. O yüzden bu sınav için çok çok iyi şeyler beklemiyorum.
0: Hayır, yok, itiraf edelim. Tatillere gittik.
1: İş tatili ama.
0: İş gezdik, tatili. Eğlendik, geldik falan.
1: Evet.
0: Tamam. Peki şimdi bir yanımızdan bugün bir yanımız öğretmen, bir yanımız öğrenci olarak size bir şeyler anlatacağız. Şimdi öğretmen kimliğime bürünerek size sınav türlerinden bahsetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sınavlar neden varlar, neden iyi ya da neden kötü? Bunları öncelikle tartışalım bir. Şimdi sınavlar normalde 3 şekilde vardır ve Bir tanesi önceden yapılan sınavlardır. Bunları seviye belirleme sınavları gibi düşünün. Mesela dil öğreneceksiniz. Yani iyi kötü bir kulak dolgunluğu var. Çoğunlukla tamamen sıfırdan, başlangıç düzeyinden başlamıyoruz. Ya da hani başlasak bile o zaman da bu seviyeden başlamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü neden? Ne bileyim, bir kursa gittiğimiz zaman seviyelere göre ayrılıyoruz. Ya da işte yani herkesin bir şeye başlama düzeyi farklı. Aynı şekilde spor yaparken bile, tamam o bir sınav değil belki ama bir ön ölçüm yapılır. Kas oranınıza ya da daha önceden hazır bulunmuşluğunuza, buna hazır bulunuşluk diyoruz. Daha önceki spor geçmişinize vesairenize göre bir program verilir. Evet, belki sizi yeniden alıştırmak üzere yine hafiften başlayabilir program. Ama gidişatınızı daha önceki hazır bulunuşluğunuz belirleyecektir. Dolayısıyla ilki sizin hazır bulunuşluğunuzu, yani hangi aşamadan işe başlayacağınızı ölçmek için önceden yapılan sınavlardır. İşte yani bunlara göre sizin zaten sınıflarınız belirleniyor. Ne kadar yoğunlukta çalışacağınız belirleniyor. Amaçlarınız belirleniyor vesaire. Hani eskiden dershaneler vardı. Dershanelerde proje sınıfları olurdu. Bakarlardı bu çocukta potansiyel var. Proje sınıfını alalım. Ondan sonra insanların canına okunurdu o proje sınıflarında. Beni de almışlardı. Ben sonra çıktım. Dedim ben böyle bir şey istemiyorum. Neden? Çünkü benim hedefim, ben konservatuar okuyacağım. Sadece barajı geçmem gerekiyor. Ben neden fizik öğreniyorum? Bu arada da dilciyim ben. Yani sözelciyim. Neyse. Dolayısıyla öncesinde böyle bir sınav türü var. Bu sınav yararlı mı değil mi? Şimdi tek tek bu sınav türlerine göre. Sence seviye belirlemek iyi midir? Şimdi öğrenciler geldi senin sınıfına.
1: Evet.
0: Bir kısmı daha hiç çizgi çizmeyi bilmiyor. Bir kısmı ama temel sanat eğitimini almış. Önceden bilmek ister misin kimin ne yapabildiğini?
1: Yani evet, ama şuna karşıyım ben. Yani böyle bir proje sınıfı oluşturup da diğerlerini ayrıksamak biraz bana şey geliyor. Diğerlerini kötü hissettirmek açısından hoş bir şey değil diye.
0: Bunun için yapılan şey şu: normalde o sınıfları mesela A en iyi, B daha kötü, C daha da kötü gibi yapmıyorlar. Siz mesela K sınıfındasınız ve proje sınıfı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani karışık bir şekildemiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama evet, tabii biz öğrenciler olarak sınıflardan çıkıp sen kaç aldın, sen kaç aldın diyerek not ortalamalarına falanlara göre bunu anlayabiliyoruz normalde.
1: Evet, ama bazı böyle yapan okullar var ve gerçekten bence diğer çocukların

0: hani çizgiden başlarsın. Anlatabiliyor muyum? Temel sanat eğitiminin en temelinden başlarsın ama biliyorsan ki o sınıftakilerin hepsi zaten bunları görmüş. O zaman belki daha ne bileyim gölgelendirmeden başka bir şeyden girebilirsin konuya gibi. Yani normalde yapılmaya çalışılan şey bu.
1: Evet.
0: Ama olumsuz yanı ne bunun? Daha önce hatırlıyorsanız motivasyonları vesaire bir şeyleri anlatırken söylemiştim bunu. Bir sınıfa sürekli siz başarılısınız, siz başarılısınız deniyor. Aslında iki sınıfta bu arada 70 ortalamalı sınıflar. Diğer 70 ortalamalı sınıfa başarısızsın, başarısızsın deniyor. Bir süre sonra bakılıyor ki başarısızsın denenin not ortalaması daha düşüyor. Başarılısın deneninki yükseliyor. Yani siz etiketlediğiniz zaman öğrencileri sen başarılısın ya da başarısızsın diye o yöne doğru çekebiliyorsunuz. Aynı plasebo etkisi gibi başarı etkisi de bu şekilde manipüle edilebiliyor. Dolayısıyla aslında bu sınavların, bu belirleyiciliğinin mümkün olduğu kadar alt düzeyde tutulması lazım. Ama dil öğreniminde tabii ki herkesi aynı sınıfa alamayız. Çünkü yani onların gelişimi için doğru olmayacaktır. Kısa bir ara verelim. Sonra diğer sınav türleri ve ne yapmamız gerekiyor kısmıyla devam edelim. Bu arada eğer konu önerileriniz varsa,
1: yorumlarınız, sorularınız, farklı konu fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, bugün sınavlardan bahsediyoruz. Ve sınavlardan bahsederken burada hem öğretmen hem öğrenci olarak
1: varız.
0: Evet. Bugün sınavımız var. İkimiz de çok inanılmaz heyecanlıyız. böyle yavaştan karınlar karıncalanmaya, kalp daha hızlı çarpmaya başladı. Evet, çıkışta sınava gideceğiz, bakalım neler olacak. Sınavlardan bahsediyorduk, iyi yanları, kötü yanları ve türleri. İlk başta dedik ki önceden yapılan seviye belirleme sınavları var. Bunların iyi yanları, kötü yanları. Sonra ikinci tür aslında o dönem içerisinde yapılan hani ara sınavlar. Hani bu normalde üniversite öğrencileri için diyorum, vizelerimiz vesaire böyle sınavlar. Çünkü onun sonrasında yine devam ediyor konular ve tam olarak kalmıyoruz. Yani onu kurtarabilme olasılığımız var. Biz de umarız bugün kalmayacağız, bakalım. Daha sonrasında bu sınavların normalde bir yere kadar gelinmiş, bir şeyler öğretilmiş ve bunların ölçmesi, değerlendirmesi yapılıyor. Sen sever misin vize sınavını?
1: Yani işte dediğim gibi ya, önemli. Gerçekten önemli. Çünkü sonuçta bilgilerinizi ölçüyorsunuz. Kendi çabanızla yüzleşiyorsunuz. Önemli ama hoş mu? Çok hoş olduğunuzu söylemeyeceğim yani.
0: Böyle ama şeylerde bazı insanlar diyor ki mesela daha fazla, keşke mesela iki vize bir final olsaydı. Bazıları da diyor ki keşke sadece finali yapıp geçsek. Aynı şekilde üniversite sınavı için. O yüzden de yani bu eğitim sisteminde de bazen öyle değişiklikler yapıldı. Tek bir sınav olsun. Bazıları da diyor ki hayır, tek bir sınavla işte insanların geleceği belirlenemez.
1: Evet, bence de doğru.
0: O yüzden hani iki vize bir final, bir vize bir şey, bir sözlü, üç yazılı vesaire böyle gitgide dallanıp budaklanıyor. Şimdi bu tür sınavların normalde amacı, ben de pedagojik formasyon alırken dedim bunlar öğrencilere herhalde, yani tek amaç öğrenciler çalışsın, motive etmek. Hı hı. Çünkü biraz olumsuz motivasyon da kullanmak zorunda kalıyoruz. Başka şekilde çalışılmayabiliniyor belki de. Sonra şöyle bir şey öğrendim ve bu bana çok ilginç geldi. Hep bahsettiğim kuzenim, Almanya'da okuyan kuzenim. Notların nasıl dedim? Not yok ki dedi. Nasıl yani? Yok. Sadece geçti ve geçmedi var. Yani bir şey almaya çalışmıyorsunuz. Puan yok. Geçti var, geçmedi var. Geçmediyse, başarısız eğer, dersi tekrarlıyorsunuz. Onun haricinde çalışmanız çalışmamanız sizin sorumluluğunuzda ve projeyi üretip üretmemeniz, o dersi bir sonraki seneye bırakıp bırakmamanız, her şey sizin kontrolünüzde. Çünkü insanları aldıkları hani sayılara göre değerlendirmiyorlar. Ezbere bir ders de yok zaten, sadece proje üretiliyor. Özellikle de bu bir sanat okulu olduğu için zaten not vermenin doğru olmayacağını savunan bir eğitim sistemi varmış. Şimdi bu öğrenciler bu şekildeyken çalışmıyorlar mı? Doğrusunu söylemek gerekirse çalışıyorlar. Demek ki belki de sınav olmadan da normalde öğrenciler çalışmaya itilebilir. Bilmiyorum. Evet. Sen mesela hiç sınav olmasaydı çalışır mıydın?
1: Evet, yine çalışırdım.
0: Bazen böyle
1: çünkü
0: bir zaten ilham
1: bunu
0: geliyor.
1: Öğrenmek istediğim için yapıyorum. Yani hani diploma alayım diye yapmıyorum. O yüzden de çalışırdım, evet.
0: Ben böyle sorduğumda öğretmenimize hani neden sınavlar var? Dedi ki ara sınav aslında öğrenci için değildir, öğretmen içindir. Ara sınavların olmasının sebebi normalde şuymuş. Biz öğretmenlere, ki ben de böyle kullanıyorum öğretmenleri zaten, şunu gösteriyor. Ben doğru öğretebiliyor muyum? Sınıfın genelinde hani dikkat eden ortalama öğrenci ilerleyebiliyor mu? İlerleyemiyor mu? Eğer ilerleyemiyorsa benim strateji değiştirmem gerekiyor. Bazen tabii ki müfredatı değiştiremiyoruz da, yani aynı hızda gitmek zorundayız. Ama belki biraz daha görsel mi kullansam, biraz daha şuna mı eğilsem, buna mı eğilsem, bu konu anlaşılmış, bu konu anlaşılmamış, şunu tekrarlamam lazım vesaire gibi bir fikir ortaya çıkarıyor. Ve bir sınavdan sonra ben kendi stratejimi değiştirebiliyorum. Neyi tekrar edeceğimi anlayabiliyorum. Onu bırakın. Mesela bazen öyle bir şey oluyor ki benim çok zor zannettiğim bir konuyu öğrenciler inanılmaz derecede kolay bir şekilde anlamış oluyor. Tam tersi çok basit sandığım bir şeyi hiç anlamamış oluyorlar. Ve tek tek de öğrencilerle geri bildirimle konuşma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü sınav sadece yargılamak için değil. Nasıl ki bütün iletişim şeylerinde diyoruz ya böyle, yani derslerde falan diyoruz. Yargılamayın, yargılamayın, yargılamayın. Sınavın da yargılar düzeyde olmaması gerekiyor. Sınavın bize sadece bir ayna tutar şekilde olması gerekiyor. Bu benim de sınavım. Yani öğrencilerin geçmesi, eğer bütün öğrenciler kalıyorsa bende bir problem var. Ya dersleri anlatamıyorum, ya öğrencileri motive edemiyorum, ya da sınav sorularının alakası yok öğrettiklerimle. Hı hı. O yüzden bazen öğretmene yol gösterici olması gerekiyor. Ayrıca bu tür sınavlarda yapılması gereken şey, yani sınav sırasında da öğrenmek. O yüzden açık kitap sınavları çok yararlıdır.
1: Evet.
0: Almanca 2 sınıfıma açık kitap sınavı yaptım. Önlerindeydi her şey. Yani her şeyi kullanabiliyorlar. Sadece elektronik bir şey kullanamıyorlar. Ve o sınav sırasında bayağı bir kelime öğrendiler. Çeviri yapmayı öğrendiler. Her şeyi bir araya getirmeyi öğrendiler. Gerçekten çok işlerine yaradı. Sonra onlardan da çok iyi geri bildirim aldım. Önemli olan bir öğretmen sınav öncesinde, sınav sırasında ve sınavdan sonra da o sınav hakkında öğretmeye devam etmeli. Ve bir öğrenci sınavda bunu yanlış yapmışımı gördüğü zaman doğrusunu nasıl yapabilirdim mi görebilmeli. Hani sadece notunu verip geçmemek gerekiyor. O yüzden değerli öğrenciler, sınav sırasında öğrenmeye devam edin. Ha şunları bilmiyormuşum, demek ki bunlara çalışmam lazım gibi bir şey size anlatması gerekiyor sınavın. Aynı şekilde bunu da hocaya götürüp, hocam şunu tekrar anlatır mısınız, ben bunu anlamamışım diyebilmek gerekiyor. O yüzden de aslında sınav kağıtlarının vesairelerin öğrenciye bizim zamanımızda verilmeyebiliyordu bile. Çünkü arşiv odalarında saklanıyordu.
1: Hı hı.
0: Ama biz mesela şu anda öğrencilere veriyoruz. Öğrencilerde kalıyor kağıtlar. Sürekli olarak görüyorlar şunu yanlış yapmışım. Ve bu puan neden kırılmış benden, onu öğrencinin spesifik olarak bilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden gidip de öğrenciler, öğretmenlerinize sorun. Hocam bu puan nereye gitti diye. Sen yapar mıydın böyle öğrenciyken?
1: Evet, yani işte neden böyle oldu diye soruyordum, evet.
0: Yoksa nasıl öğreneceğiz?
1: Evet, yani özellikle matematik sınavlarında.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Sonra diğer tür sınavlar, bir de nasıl, neler yapabilirizle devam edeceğiz.
1: Evet, bu arada sizin belki sınavlarla ilgili hikayeleriniz varsa ya da farklı konu fikirleriniz varsa bizle paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün sınavımız var, sınavımız. Radyo Light'tasınız.
1: Evet, başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün hem öğrenci hem öğretmen olarak karşınızdayız. Sınavlardan bahsediyoruz ve iki açıdan bahsediyoruz. Öncelikle dedik bir seviye belirleme sınavları var. Neleri iyidir, neleri kötüdür. Sonra dedik ki bir ara sınavlar var. Bunların neleri iyidir, ne olması lazım? Ve öğrenciler ne yapabilir? Gidip dedik ki öğretmenlerinize sorun, ben burada neden puan kaybettim? Lütfen sınavı sadece olmuş, bitmiş, geçmiş, sadece not alınan bir şey olarak görmeyin. Bir öğrenme aracı olarak görmeye çalışalım. Evet. Biz de öğretmenler olarak bir geri bildirim aracı olarak kullanıyoruz aslında. Ona göre öğretme hızımızı, neleri tekrar etmemiz gerektiğini vesaire belirliyoruz.
1: Evet.
0: Çok uzattık buraları galiba. Sonraki sumatif dediğimiz yani son, final sınavlarıdır.
1: Hı-hı.
0: Bu sınavlar işte bir şeyler öğretilmiştir. Artık hani yeterlik sınavı gibi bir şeydir. En son sınavlarımız ya da işte finallerimiz ya da eğer dil öğreniyorsak işte A1'i bitirme sınavı, sertifika sınavları vesaire bu kategoriye giriyor. Burada artık bizim için önemli olan şey o notu almak olmuş oluyor. Yani sonuca odaklanıyoruz. Çünkü bir daha muhtemelen öğretmeni görmeyeceksiniz. Yani o ders ya bitmiş oluyor ya o kurs bitmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki ana amaç tamam neyse ne şimdiye kadar öğrendik artık ne biliyorsak ortaya koymak.
1: Evet.
0: Ve genelde liselere giriş sınavları, üniversitelere giriş sınavları ya da işte başka askeri liselere vesaireler hep bu yönde oluyor genelde.
1: Evet.
0: Bazıları tekrarlanabiliyor üniversite sınavı gibi yetenek sınavı gibi şeyler. Bazıları tekrarlanamıyor. Yani liselere giriş sınavını bir kere geçemediyseniz ya da ne puan aldıysanız onunla devam etmek zorundasınız. Ki çok genç yaşta çok büyük bir yük aslında. Şimdi bu sınavlarda da yapılması gereken şey bir. Hayatınız buna bağlıymış gibi davranmayın. Evet, hayatınız buna bağlı. Sizin için önemli olan şey sonuç değil, süreç olsun. Yani sınavı değil, sınav öncesindeki çalışma düzenini yönetebilmek gerekiyor. Bu açıdan yani neden böyle? Çünkü o sınav anında artık hani vahiy inemez değil mi? Neticede çalışmış olmamız gerekiyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Çalışmadıysak o sınavda panik olacağız. Çalışmadıysak elimiz ayağımız titriyecek vesaire. Tabii ki sınavlar bize belirli bir duygusal yük, stres koyuyor. Bu ayrı bir mesele. En sonunda bu sınavın olduğunu bilerek o ders çalışma sürecimizde gerçekten küçük adımlara bölmemiz gerekiyor. Hani hedef koyarken falan diyorduk ya, evet bir hedefimiz var büyük ve hareket planımız var. Yani bu o koca hedefe ulaşmak için bugün ne yapabilirim küçük bir adım olarak? Aynı şey sınav için geçerli. Bu sınavı geçmek için bugün ne yapabilirim? Klişe olarak söylenen şey her gün düzenli çalışın olabilir. Özellikle dil öğrenirken evet tabii ki de. Ama yapamıyorsanız da genel olarak haftanın belirli bir saati şu kadar zaman çalışacağım gibi bir hedefiniz olmalı. Ve bunun genelde saatle değil de odaklanmayla ölçülmesi gerekiyor. Yani evet ben 2 saat sadece başına vıdı vıdı vıdı vıdı okuyabilirim bir kitabı ve çalıştığımı iddia edebilirim. Ama benim sınavdan önce kendimi sınamam lazım. Bazen öğrencilerime diyorum ezberlediniz mi? Ezberledik peki. Soruyorum hatırlamıyor. O yüzden diyorum ki birbirinizi test edin.
1: Hı hı.
0: Kendinizi test edince kendimizi kandırmak kolay. Birisinin size sorması gerekiyor. Kelimeleri, bir şeyleri kendinizi test edin. Artık yapay zeka size benzeri sorular çıkarabiliyor. Bana şu konuda soru çıkarır mısın? Sorsun ve kendiniz anlatmaya çalışın. Her şeyin bir provasının yapılması lazım.
1: Hı hı.
0: O yüzden deneme sınavları var.
1: Hı hı.
0: Ama aynı şekilde sunum, proje sunumu yapacaksınız. Onun da denemesini yapmanız gerekiyor kendiniz evde. Ve bu denemelerin de mümkün olduğu kadar gerçek alanlarda yani gerçek bir ortamda yapılması lazım. Dolayısıyla hani okullardaki deneme sınavları falan haricinde kendiniz de kendinizi sınarken doğru düzgün masada oturup falan yaparsanız daha ciddiye alırsınız. Ne kadar bir şeye alışırsanız, ne kadar tekrarlarsanız panik o kadar gidecektir. Aynı şey sahne için geçerli.
1: Hı hı.
0: Böyle konservatuvarda falan okuyan arkadaşlar hep bize öğretmenler şey derdi. Sahnede oturarak mı söyleyeceksin? Oturarak çalış o şarkıya.
1: Hı hı.
0: Ayakta mı söyleyeceksin? Ayakta çalış. Ne kadar gürültü olacak? O ortamı bir bil, ona göre çalış. Çünkü aksi takdirde mesela diyelim hep böyle çok rahat bir ortamda çalışıldı. Bir kere biz bunu koroda yaşamıştık değil mi? Ondan sonra ne zaman ayağa kalktık? Ay herkesin orası burası tutuldu. Zorlandı herkes vesaire. Sonra dedim ki hayır. Her seferinde bu çalışma normalde konserde ne kadar uzun sürecekse o kadar uzun sürecek. Ve konserde nasıl durulacaksa öyle durulacak. Çünkü bunların hepsi pratik. Siz nasıl yapıyordunuz çizim sınavlarında? Nasıl hazırlanılıyor?
1: Normal oturarak. Yani elinde duraletin tahta üzerinde işte kağıdınla birlikte bir tutuşu vardır onun böyle hafif bir açıyla o şekilde tutarak çizersin. Yani evet o şekilde mesela sürekli masaya koyarak çizdiğin ya da özel bir masanız varsa öyle bir ortam olmadığında örneğin ona alışkın değilseniz eğer zorluk çekebilirsiniz.
0: Yani sonuçta siz de normalde sınavda nasıl yapılıyorsa o şekilde
1: evet,
0: yapıyorsunuz.
1: Evet bir duraletin olması gerekiyor çünkü... Özel masalar yoktu mesela ve çok fazla kişi girdiği için yemekhanelerinde yapıyorlar ve o yüzden de özel olarak bir şövalye üzerinde çizemiyorsunuz. Elinizde duraleti tutarak yapmanız gerekiyor ve yaklaşık 1,5-2 saatinizi tamamen o şekilde geçirmeniz lazım.
0: Yani bu bile ne kadar önemli. Normalde yetenek sınavı ve sizde koca bir mimar masası varsa ve öyle çiziyorsanız ya da hep bu şekilde çizmeye alışıksanız sonradan elinizde duraleti tutuşturduklarında bu nasıl tutulur? Aha. 2 saat benim kaslarım bunu tutup bir yandan üste çizerek çünkü oynuyor olacak. O kadar sabit tutamayacaksınız.
1: Evet.
0: Nasıl onun hakimiyetini sağlayacağım? Bu bile ayrı bir mesele.
1: Hı-hı.
0: Yani şu bile ayrı bir mesele. Sahne sanatları için mikrofonun yani eğer normalde mikrofonluysa konser ya da sınav. Mikrofonu nasıl tutacağız? Nereye ne kadar yaklaştığımda ne kadar ses çıkıyor? Mikrofon olunca işlerin bozulmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani o sınavda ya da konserde, performans sırasında ya da sınavda nasıl bir şey yaşanacaksa aynısının simüle edilmesi gerekiyor önceden.
1: Kesinlikle.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar dönelim.
1: Evet. Bu arada lütfen bugünkü konuştuğumuz konuyla alakalı yorumlarınızı, farklı fikirlerinizi ya da başka böyle hikayeleriniz varsa paylaşmak istediğiniz yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo
1: geldiniz.
0: Light dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sınavlardan bahsediyoruz. Gençler, hep genç kalanlar. Sınavlar sadece gençler için de değil, artık ömür boyu öğrenme çok moda ve hepimiz sürekli sınavlara giriyoruz. Kariyerimiz içinde de sınavlara giriyoruz. Bazen böyle hani kariyer içi eğitimler oluyor vesaire. Onun haricinde bir neden sınavlarla alakalı farkındalık oluşturmak önemli? Bunu anlatmak istiyorum. Bir kuzenim var, bende de ama çok kuzen var, sürekli bir kuzen anlatıyorum. Efendim, bir kuzenim var, gayet de başarılı ve bütün konulara hakim olmasına rağmen sınav fobisi olduğu için müşavirlik sınavına girecekti. Gayet de geçebilecek, hem tecrübeye hem bilgiye sahip. Ama her seferinde sınava girdiğinde midesi bozuluyor, bayılıyor, bir şeyler oluyor. Bir türlü sınavda hani normal dümdüz oturabilecek hale kendisini getiremediler. Sonra düşündük, yani neden böyle? Ve şunu gördük. Birincisi, bu konuda yapabileceğiniz şey, kendinizi yargılamaktan vazgeçin. Bir sınavı kazanabilmek, kazanamamak. Bakın, kazanabilmek diyoruz. Bu kelime bile yanlış. O sınavı geçmek hiçbir şekilde sizin hayatınızın sonu değil. Üniversite sınavında istediği yeri tutturamadığı için depresyona giren kişiler biliyorum. Halbuki normalde eğitim sisteminde aynı kariyeri başka bir üniversiteyle gerçekleştirmek de mümkün. Çünkü artık okul isimleri vesaireler değil önemli olan, sizin portfolyonuz. Evet, notlarımız etki ediyor. Bu bir gerçek. Ama diğer yandan daha basit bir okula ya da daha az puanlı bir okula gittiğiniz zaman diğerinde, başka bir okulda okusaydınız olacağınızdan daha az başarılı olmuyorsunuz. Eğitimde başarı sizin kendinizi geliştirmenize, portfolyonuza, pratik yapmanıza ve iletişiminizi hani güçlendirmenize, networking dediğimiz ağınızı oluşturmanıza ve yurt dışı ile olan bağlantınıza, yani bütün dünyaca onu yapabilir hale kendinizi getirmenize bağlıdır. Yani eğitiminizin kariyerinizle olan alakası bakıldığında en az sınavla alakalı. X okul olmaz, Y okul olur, Z okul olur. Bir şekilde o şeyi okuduğunuzda eğer ciddiye alıyorsanız kendinizi geliştirerek aynı X okuldaki getiriyi sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kuzenimin bu paniğinin içerisinde birkaç başka şey daha vardı. Birincisi, sınav günlerini olağanın dışında yaşama alışkanlığı. Benim sınavım var paniğiyle o bütün haftayı böyle zindan etme alışkanlığı. Sınavın var, yarın şunu yapma, bunu yap, onu yapma, bunu yap alışkanlığı. Bir de o sınav günü ve öncesinde sanki bir şey değiştirmek gerekiyormuş gibi vitamin apı almak, bilmediğiniz ilaçlar içmek, normalde alışık olmadığınız şeyler yapma alışkanlığı. Bunların hepsi bizim kültürümüzde bol bol var. Bunların yapılmaması gerekiyor. Sınavlar hayatımızın normal olan aynı gidişinde aynı parçasıdır. Değil mi? Bugün de aynı bir parçası mı? Örnek davranış. Örnek davranışa geçelim. Bugün sınavımız var diye programı iptal etmemiz yanlış olurdu. Normalde bir günümüz nasıl geçiyorsa aynı şekilde o gün geçip sonra sınava gitmeniz gerekiyor. Normalde ne yiyorsak onu yemeliyiz, ne içiyorsak onu içmeliyiz. Aman işte şöyle şeyler görüyorum. Sınavda daha işte enerjim olsun, uyanık olayım, zihnim açık olsun diye enerji içeceği içtim. Evet, anksiyete yaptı. Kahve içtim, anksiyete yaptı. Neden? Normalde bunları içmiyorsun. Ve sadece o gün denediğinde sana ne gibi bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Değil mi? Neden denemek için böyle bir günü seçelim? Hayatımızda işte sınav var, o yüzden şöyle şöyle ya ciddi giyineyim. Sizi rahatsız eden herhangi bir değişiklik yapmamanız gerekiyor. Normalde ne giyiyorsak o, ne yiyorsak o, ne içiyorsak o ve eğer mesela sabahsa sınav ve sabah uyanmaya alışık değilseniz 3 hafta öncesinden o saatte uyanmaya başlamanız gerekiyor. Her şey sizin normaliniz olmalı. Nasıl bir ses ortamında çalışıyorsak o, sürekli ben eğer müzik dinleyerek sınav çözmeye alışıksam müzik kulağımda olmayınca odaklanamayacağım. Müzik dinleyebilecek miyim o sınavda? Her şeyi reel sınava göre ayarlamak gerekiyor. Bakalım evet. Gamzacığım, normalde giyindiğin gibi giyindin mi bugün?
1: Gayet tamam. Normal.
0: Tamam. Günün günlük. Normal devam ediyor mu?
1: Ediyor.
0: Evet, tamam, güzel. Özellikle anksiyetesi olanlar lütfen kafein ve tein içeren içeceklerden uzak evet. durun.
1: Gerçekten bunlar
0: kahvedir,
1: anksiyete yapıyor.
0: Çaydır. Yani bilmediğiniz şeyleri içmeyin, yemeyin. Alışkın o ayrı mesele. Ayrıca da özellikle kafein tüketimine dikkat edin. Çünkü anksiyete nedir? Normalde olacağınızdan daha telaşlı olursunuz.
1: Evet.
0: Ve tabii ki de yani o durumda vücudunuz savaş kaç modunda olur. Dolayısıyla kanınız vücudunuza yani tam olarak iç organlara doğru çekilir. Elleriniz, ayaklarınız daha az kan gittiği için buz gibi olur. Dudaklar morarır, titrer. Öyle olunca tansiyon yükselir. Gözleriniz kararır. Daha mantıklı şekilde düşünemezsiniz. Şimdi kendimizi neden normal şartlarda bir duruma sokmak varken bu hale getirelim?
1: Katılıyorum.
0: Değil mi?
1: Evet, tam olarak öyle.
0: Yani ondan sen bugün çok kahve içtin mi?
1: Yok, sadece bir tane sabah.
0: Demek ki panik olmayacaksın. Bu iyi bir şey.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra son bölüme geçelim.
1: Bu arada lütfen sizler de bize yazın farklı sınav hikayeleriniz varsa. Bu konuyla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen bizle paylaşın, yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün sınavlardan bahsettik. Dedik ki işte bir önce seviye belirleme sınavları var, ara sınavlar var. Yani işte kümülatif sınavlar var, sumatif sınav, ama böyle bu şekilde anlatmamıza gerek yok değil mi? En son yıl sonu sınavlarımız var. Bunlardan ne beklenir? Öğretmenler bunlarla ne yapmalı? Özellikle başlangıçta öğrenciler ne gibi, hani ara sınavlardan sonra neler yapmalı, bunlardan bahsettik. Sonra sınavlara girerken, hani en son sumatif yani sonuç sınavlarına girerken neler yapılmalı dedik ki, normal hayatınızda ne yapıyorsanız onu yapın. Eğer bir değişiklik olacaksa, mesela sınav çok erken saatte ve siz normalde hiç erken kalkmıyorsunuz diyelim. O durumlarda 3 hafta öncesinden uyku düzeninizi oraya çekmeniz gerekiyor. Asla normalde yemediğiniz bir şey yemeyin, içmeyin dedik ve eğer anksiyeteniz varsa, yani böyle panik oluyorsanız, aşırı heyecanlıysanız kafein içeren, bunlar neler, işte kahve, çay, enerji içeceği, güya uyansın diye enerji içeceği veriyorlar. Sonra kalpler güm güm güm güm güm güm güm atıyor. Bunun fizyolojik sonuçlarından bahsettik az önce. Böyle şeyler içilmemesi lazım. Aynı şekilde normalde yemediğimiz şeyleri sabah sabah veriler, çok rica ediyorum, lütfen yapmayın. Ve bir de çok tatlı yemeyin. Şöyle bir şey çıkıyor, yani nereden çıkıyor bu anlamıyorum. Beyin şeker yakıyor diyerek sabah sabah küp şeker çiğneten veli biliyorum ben. Yani yapmayın böyle şeyler. O kan şekeri birden çıkacak, sonra birden düşecek, kendinizi birden çok iyi birden çok kötü hissedeceksiniz. Acıkacaksınız sınavın ortasında. Lütfen şeker dengelerinizi, insülin direncini dengeli bir şekilde koruyarak girin sınavlara. Bunlar gerçekten dikkatinizi dağıtacak şeyler, çünkü sınavın ortasında uykunuz gelir. Evet, bunlardan bahsettik ve şimdi başka bir şeyden bahsedeceğiz. Sınavlarda normalde neden kopya çekmememiz gerekiyor? Kendimize sahte başarılar oluşturmayalım. En son bu tatsız konuya değineyim. Evet, notlar, not ortalamaları önemli. Özellikle de hani bize bazı puanlar kazandırıyor ya da yurt dışında başvururken not ortalamamız önemli, GPA'yımız, genel not ortalaması. Tamam, evet, haklısınız. Ve bazı öğretmenler gerçekten biraz zorlayıcı, çetin öğretmenler olabiliyorlar. Bu konuda da haklısınız. Ama bir, kendimizi test ederken, hani cevap anahtarına baktık sonra kendimizi kandırıyoruz. Ya sadece 2 yanlışım çıktı. Hayır, öyle değil. Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Öncesinde deneme sınavlarında. Bu bir. İkincisi, eğer o sınavlarda biz kopya çekersek sonradan ana sınava girdiğimizde ne olacak? Sonra bahane uydurmaya başlayacağız. Ay işte çok heyecanlıyım, ondan olmadı vesaire. Kendimizi böyle bir duruma sokmayalım. Neysek oyuz. Diğer kısım, neysek o iyi. Onu geliştirmeye çalışacağız.
1: Evet.
0: Yani birileri 100 üzerinden 90 alıyor ve siz 60 alıyorsanız, bu sadece size şunu göstermeli. Bu, eğer sınavda size gerekiyorsa üzerine titremeniz gereken, biraz daha üzerine düşmeniz gereken bir konu. Eğer gerekmiyorsa demek ki sizin yeteneğiniz bu yönde değil. Nerede daha başarılıysanız oraya ağırlık verin. Yani bu envanterler, ne mesleği seçeceğimizle alakalı konular çok önemli. Bu testleri yapın ve ona göre bir üniversitede, bazılarımız belki üniversitede değil, ona göre bir meslekte daha başarılı olacağız demektir. Kısacası benim mesela matematiğim çok iyi değildi. Sınav için ben matematik çalıştım, üniversite sınavı için. Hatırlıyorum, 22 tane soru yaptım, geri kalana da bulaşmadım hiç. Yani belki fikir yürütebilirdim, gerek yok. 22'si doğru çıktı. Ömrümün matematiği bu kadar. Evet, saçma gelebilir ama bazen sadece o sınav için yapılması gereken, hani yapılacaklar listesinde işaretlenecek bir şey. Evet, bunları kazanacağım. Bunun karşılığı şu kadar puan gelecek. Bazı şeyleri birazcık, hani nedir ona, getiri götürü olarak bakmak lazım. Bu çabayı sarf ettim, bu kadar puanı aldım, bitti. Bazen sorgulamamız bir işe yaramıyor. Çünkü eğitim sistemini değiştiremiyoruz. Kendimiz içinde ne kadar rahat ettirebilirsek kendimizi, o kadar iyi. Matematiği çalışmanın eğlenceli yollarını bulmaya çalıştım kendime. Soru başına bir tane işte kuru yemiş yiyerek falan yaparak filan yaparak kendimi motive ederek bir şekilde zorladığımı kendimi hatırlıyorum. Ve diyorum ya, ben dilciyim, yani benim matematikle hiçbir alakam yok. Ama yapılması gereken şeyleri iş hayatında da böyle size ters gelen ama yapmanız gereken şeyler olacak. O yüzden istemediğimiz şeylerin içinde de konforlu durabilmeyi öğrenmemiz hayata hazırlık açısından da önemli. Evet, senin hiç böyle ilginç bir sınav hikayen var mı?
1: Benim şöyle bir sürecim olmuştu. Matematik dersinde matematik öğretmeni çok hızlı anlatan bir öğretmendi. Ve ben de gerçekten zor anlıyordum yani. Zorlanıyordum bu konuda. Ve sonrasında notlarım çok kötü gelmeye başladı yani. 20'ler, 25'ler falan. Sonra ben öğrendim ki birçok kişi özel dersler, işte dershanelere vesaire gitmeye başlamış. Ben böyle bir şey yapmamıştım o zamana kadar. Sonrasında benim de tabii ki bu durumda özel ders alma ihtiyacım oldu. Ve sonrasında notlarım yükselmişti.
0: Hı hı.
1: Böyle bir hikayem var.
0: Yani sen de sonuçta onu bir başarısızlık olarak görüp de ben bunu yapamıyorum deyip bırakmak yerine nasıl düzeltebilirim'e gittin.
1: Evet.
0: Şimdi artık bu konularda insanlar daha bilinçli. Hı. O yüzden yani bu yaptığın şey doğru ve o an o dersin geçilmesi gerekiyor, yapılacak bir şey yok. Ama burada mesela Gamze kendine nasıl olsa ben şimdi notlarımı yükselttim. Hadi ben eşit ağırlıkta bir şey yapayım, hani matematikle alakalı bir şey yapayım deseydi bu yanlıştı. Çünkü belli ki eğilimi bu yönde değil.
1: Evet.
0: Hani ben de bir şeyi ite kaka zorlayarak yapabildim ama benim eğilimim bu yönde değil. Eğilimlerinizi, güçlü yanlarınızı, güçsüz yanlarınızı biliniz. Sınav size aynadır. Neyi yapıp neyi yapamadığınızı gösterir. Sınavları bir ayna olarak kullanalım. Benim de tuhaf bir sınav hikayem var. Bunu da anlatayım. Süremizin sonuna geldik. Benim sınav hikayem de şöyle. Bir gün edebiyat öğretmeni sınav yapacağım diye içeri girdi. Kapatın kapıları. Bugün sınav var. Bilmiyor musunuz dedi. Bilmiyoruz yani. Önceden de söylememiş. Ondan sonra kapadı kapıyı. Tamam dedi. Kitapları çıkarın. Hadi dedi. Sınav yapacağız. Açık kitap. Hayatımda en çok öğrendiğim sınavdı. O sorulara bakıp bakıp oradan bakıp bakıp yazdım. Evet ama o adrenalinle hepsi aklımda kaldı. Ve o gün normalde psikoloji okumak istiyorum dedim. Diyordum. O gün dedim ben hayır ben edebiyatçı dilci olacağım dediğim gün o gün. Demek ki bir sınavda bir şeyleri öğrenmek mümkün. Ama bu demek değil ki kopya çekeceğiz. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Kendimizi her şekilde geliştirelim. Bazen o nöron bağlantılarını daha sonradan beynimiz kullanıyor. O zaman başka bir şey için kendimizi zorladığımızda daha çabuk öğreniyor oluyoruz. O yüzden ne kadar beyni çalıştırırsak o da bize o kadar karşılık veriyor. Ah öğrenmek o kadar kolaylaşıyor vesaire. Evet biz heyecanlıyız. İşte çalıştık çalışabildiğimiz kadar bir sonraki programda sonucun ne olduğunu size söyleriz bize bildirildiği zaman. Bugün de süremizin sonuna geldik.
1: Sonuna geldik.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir sonraki bölümde yine Radio Light'ta, yine başka bir dünyada, yine Nisan'la ve
1: Gamze'yle
0: görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı

bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Luka 1. Bölüm.
1: Sayın Theophilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.
0: Yahya'nın doğumu önceden bildiriliyor.
1: Yahudiye kralı Herodes zamanında Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneği uyarınca Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kura ile ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, "Korkma Zekeriya," dedi. "Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak. İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecekti. Zekeriya meleğe, "Bundan nasıl emin olabilirim?" dedi. "Çünkü ben yaşlandım. Karımın da yaşı ilerledi." Melek ona şöyle karşılık verdi. "Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın." Zekeriya'yı bekleyen halk onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyordu. Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay evine kapandı. "Bunu benim için yapan Rab'dir," dedi. "Bugünlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi."
0: İsa'nın doğumu önceden bildiriliyor.
1: Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasır adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, "Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir," dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." "Ben Rabbin kuluyum," dedi Meryem. "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.
0: Meryem Elizabeth'i ziyaret ediyor.
1: O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekeriya'nın evine girip Elizabeth'i selamladı. Elizabeth, Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. kadınlar arasında kutsalmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsalmıştır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak, selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle okladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona söylediği sözler gerçekleşecekti. Meryem de şöyle dedi. Canım Rabbi yüceltir. Ruhum, kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Meryem 3 ay kadar Elizabeth'in yanında kaldı. Sonra kendi evine döndü.
0: Yahya'nın doğumu.
1: Elizabeth'in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla akrabaları Rabbin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca onun sevincine katıldılar. 8. gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya'nın adını vereceklerdi ama annesi hayır, adı Yahya olacak dedi. Ona akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Zekeriya bir yazı levhası istedi ve adı Yahya'dır diye yazdı. Herkes şaşakaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı överek konuşmaya başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar Yahudiye'nin dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor, acaba bu çocuk ne olacak diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi.
0: Zekeriya'nın şükran ilahisi.
1: Çocuğun babası Zekeriya, kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu. İsrail'in Tanrısı Rabb'e övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı. Böylece atalarımıza merhamet ederek kutsal antlaşmasını anmış oldu. Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına ve ömrümüz boyunca kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti. Sen de ey çocuk, yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Çocuk büyüyor, ruhsal yönden güçleniyordu. İsrail halkına görünceye güne dek ıssız yerlerde yaşadı.
0: İkinci bölüm. İsa'nın doğumu.
1: O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasra kentinden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Beytlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.
0: Çobanlar ve melekler.
1: Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine hadi Betlehem'e gidelim, Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.
0: İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması.
1: 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rab'bin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rab'bin yasasında buyrulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. O sırada Yeruşalim'de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Böylece Şimon Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı. Tanrı'yı överek şöyle dedi. Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. İsa'nın annesiyle babası onun hakkında söylenenlere şaştılar. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak. Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı. Yusuf'la Meryem, Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi.
0: İsa tapınakta.
1: İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh bayramında Yeruşalim'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Yeruşalim'e döndüler. 3 gün sonra onu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu. Onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi, çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk dedi. O da onlara, beni niçin arayıp durdunuz dedi. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Ne var ki onlar ne demek istediğini anlamadılar. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyor.
0: 3. Bölüm. Yahya Rabbin yolunu hazırlıyor.
1: Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile'yi Herodes, İtureya ve Trahonitis bölgesini Herodes'in kardeşi Filipus, Avilini'yi Lisanias yönetiyordu. Hanan ile Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. O da Şeria Irmağı'nın çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim Peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak, dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Halk ona öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara iki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya size buyrulandan çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de ya biz ne yapalım diye sordular. O da kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın dedi. Ücretinizle yetin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak. Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Herodes, kardeşinin karısı Herodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisine ekledi.
0: İsa'nın vaftiz olması.
1: Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum diyen bir ses duyuldu.
0: İsa'nın soyu.
1: İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yannay oğlu, Yusuf oğlu, Mattitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu, Mahat oğlu, Mattitya oğlu, Şimi oğlu, Yosek oğlu, Yoda oğlu, Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabil oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu, Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu, Yeşu oğlu, Elizer oğlu, Yorim oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Eliakim oğlu, Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu, İşay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, Amminadav oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu, Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Tera oğlu, Nahor oğlu, Seruk oğlu, Reu oğlu, Pelek oğlu, Ever oğlu, Şelah oğlu, Kenan oğlu, Arpakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lemek oğlu, Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yeret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğluydu.
0: 4. Bölüm. İsa'nın çölde denenmesi.
1: Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, "Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle, ekmek olsun," dedi. İsa, "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz," diye yazılmıştır karşılığını verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona, "Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim," dedi. "Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak." İsa ona şu karşılığı verdi: "Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin," diye yazılmıştır. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. "Tanrının oğluysan kendini buradan aşağı at," dedi. "Çünkü şöyle yazılmıştır: Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." İsa ona şöyle karşılık verdi: "Tanrın Rabbi denemeyeceksin," diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

say I know. No matter what people say about me, I know. No matter

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu bu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bu?
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
0: Farklı bir tat.
1: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
0: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

believe I see a red light in there.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

whistling.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: If you're hungry and you're thirsty, come to the waters. If you're hungry and you're thirsty, and if you don't have any money, it doesn't matter. Just come to the waters.